0: düzenledi. Suri İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

paylaşmaya çalıştığımız bu programda bugün de çok güzel bir konu başlığımız var. Belki de ilk defa duydunuz ya da duydunuz, ne olduğu konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ozon tedavisinden konuşmaya gayret edeceğiz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a teşekkür ediyoruz. Ve teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer'e de çok çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Evet, ozon tedavisi. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü komşularınızdan, akrabalarınızdan ben ozon tedavisi aldım, kendimi iyi hissediyorum, daha enerjik hissediyorum diye duymuş olabilirsiniz. Ya da COVID enfeksiyonu sırasında COVID enfeksiyonu geçiren ya da geçirdikten sonraki vücuttaki bazı izlerini yok etmek için ben ozon tedavisi aldım duymuş olabilirsiniz. Bir şekilde artık ülkemizde de son 20 senedir Sağlık Bakanlığımızın çok güçlü çalışmalarıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının altında bir başlık olan ozon tedavisi ülkemize de yoğun ve yaygın bir şekilde yapılmakta. Birçok formu var. Bunları detaylı olarak konuşacağız ama ozon tedavisinin vücut için çok önemli olduğunu, savunma sistemimiz için yani immün sistemimiz için çok önemli olduğunu, hastalıklardan koruma özellikle bazı mesela kaplama hastalıkları, bazı alerjiler, bazı enfeksiyon hastalıkları, bazı tümör kanser olgularında çok çok önemli aksiyonları olduğunu da bilelim. Evet, günümüzde sağlıklı yaşam ve iyilik aylaraşı ile birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavi yöntemlerine de ilgi giderek artmakta. Bu yöntemler arasında da söylediğimiz gibi popülerliği artanlardan biri de ozon tedavisi. Tıbbi ozonun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri pek çok farklı rahatsızlığın tedavisinde destekleyici rol oynaması ve genel sağlık durumunu iyileştirmesiyle önemli bir potansiyel sunmakta. Bu tedavi yani ozon tedavisi modern tıbbın yanında vücudun kendi kendini onarma kapasitesini teşvik eden bir yaklaşım olarak da önümüze çıkar. Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını destekleyerek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek etki eder ozon terapi. Bu ozon terapinin hem koruyucu olması hem hastalıklardan daha hızlı şekilde kurtulmamızı sağlaması ya da hastalıkların vücuttaki tahribatını bir şekilde daha da azaltmasıyla beraber ilgilerin odağında olan bir tedavi olduğunu söyleyelim. Bu noktada ozon tedavisi, ozon terapinin tanımına baktığımızda ozon tedavisi medikal ozon gazının ki 3 oksijen bileşiğinden oluşur. Belirli ve kontrollü dozlarda vücuda uygulanarak iyileşmeyi destekleme yöntemidir. Ozon gazı 3 oksijen atomundan oluşan atmosferdeki oksijen gazına yani O2'ye kıyasla daha reaktif ve daha kararsız bir molekül. Tıbbi amaçlarla kullanılan ozon özel jeneratörler aracıyla saf medikal oksijenden üretilir ve daima oksijenle karıştırılarak kullanılır. Bu sayede ozonun vücut için faydalı etkileri ortaya çıkarılırken olası toksik etkileri en aza indirilir diye söylüyoruz. Bir şekilde bu kontrollü üretim ve uygulama tedavinin güvenliğinin de temelini oluşturur. Tedavinin tarihçesi çok eski. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Ozon ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında yaraların, dikkat buyurun, dezenfeksiyonu ve enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kullanılmış. Günümüzde ise modern tıp teknikleriyle birleştirilerek geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak pek çok alanda yer bulmuştur. Tedavi vücudun oksijen kullanımını artırarak, bağışıklık sistemini düzenleyerek, antimikrobiyal etki göstererek ve dolaşımı iyileştirerek etki eder. Ozon tedavisi ve diğer tedaviler karşılaştırıldığında bu terapi yani ozon terapi doğrudan bir ilaç vermek yerine vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmesiyle ayrışır. Örneğin vitamin takviyeleri vücuda eksik besinleri sağlarken ozon tedavisi vücudun antioksidan sistemlerini aktive ederek veya oksijen metabolizmasını düzenleyerek dolaylı yoldan fayda sağlar. Bu benzersiz etki mekanizması onun diğer tamamlayıcı yöntemlerden farklılaşmasını da sağlar. Ozon tedavisinin potansiyel birçok faydası vardır. Yani ozon tedavisi, ozon terapi aynı anlamda kullanıyoruz. Zaten terapi tedavi anlamında.
Ozon tedavisi birçok farklı sağlık sorunlarının ve sorununun yönetiminde destekleyici bir yöntem olarak çok ilgi görmekte. Vücudun doğal mekanizmalarını harekete geçirme prensibiyle çalışan bu yaklaşımın potansiyel ozon tedavisi faydaları geniş ve gerçekten etkili bir şekilde değerlendirilmektedir. Tedavinin temel amacı vücuttaki oksijen seviyesini arttırmak, bağışıklık sistemini düzenlemek, genel iyilik halini desteklemektir. Bilimsel çalışmalarda öne çıkan ozon terapi faydaları, tedavinin hücresel düzeyde oksidatif süreçleri modüle etme ve doku yenilenmesini teşvik etme kapasitesinden kaynaklanır. Tabii en önemli faydalarından en başlıcası bağışıklık sistemini yani immün sistemini destekleyici etkileridir. Ozon tedavisinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili bazı laboratuvar ve hayvan çalışmaları mevcuttur. Ancak insanlarda bu etkinin güvenli ve etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ozon, bağışıklık hücrelerin aktivitesini modüle edebilir ve sitokin adı verilen bağışıklık sistemi habercilerinin salgılanmasını etkileyebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ozon tedavisinin güvenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle bu gruplarda tedavi uygulanırken çok dikkatli olunmalıdır. Ozonun antimikrobiyal özellikleri sayesinde bakteri, virüs ve mantarlarla savaşma kapasitesi de bazı durumlarda bağışıklık yanını güçlendirebilir. Yani ozonun gerçekten bağışıklık immün sistemini arttırmada çok önemli faydası vardır. O nedenden dolayı da COVID enfeksiyonu sırasında birçok kişi ozon terapiye aldılar. Ozon terapi sayesinde hem hastalıktan uzak durdular, hem hastalıkları sırasında hızlı atlattılar ve hastalığı geçirdikten sonra da vücutta olan tahribatlarını bu şekilde önlemeye çalıştılar. İkinci en önemli faydası ozon tedavisinin antioksidan kapasiteyi arttırma ve detoksifikasyon. Yani vücutları toksinlerden arındırma. Vücudumuzda serbest radikaller adı verilen, vücuda zarar veren bu moleküller ne yaparlar? Hücresel hasara yol açabilirler. Ozon terapisi vücudun kendi antioksidan enzim sistemlerini aktive ederek bu serbest radikallerle savaşma yeteneğini arttırmaya katkı sağlayabilir. Bu durum oksidatif stresin azaltılmasına ve hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Öne çıkan ozon tedavisi tabii faydalar arasında bu etki aynı zamanda vücudun toksinleri atma sürecini yani detoksifikasyonu destekleyerek genel sağlığa katkıda bulunabilir. Evet, bizler de ozon tedavisini uygularken bazı danışanlarımız ve hastalarımız özellikle detoksifikasyon yani bir şekilde vücuttaki toksinlerden arınmak için geldiklerini söylerler. Gıda katkı maddeleri, besin gıda katkı maddeleri, bazı ağır metaller, bazı olduğumuz aşıların, ilaçların, vücuttaki kalıntılarının bir şekilde vücuda atılımı sırasında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları en başta gelir. Ve bunlara işte yaş kupa, hacamat, kuru kupa ve bunlardan bir tanesi de ozon terapidir. Ozon terapiyle beraber bu toksik yükten arınmaya, vücudun bu toksik yükünün azaltılmasına bir şekilde yardımcı olunmaya çalışılır. Ozon terapisinin yani tedavisinin bir diğer önemli faydası kan dolaşımını iyileştirme. Ozon tedavisi faydalar arasında kan dolaşımı iyileştirmesi de çok çok faal ve önemli bir yer tutar. Ozon kanın oksijen taşıma kapasitesini artırabilir ve kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini iyileştirerek kılcal damarlarda daha rahat geçişini olanak tanıyabilir. Bu durum doku ve organlara daha fazla oksijen ulaşmasına yardımcı olarak hücresel fonksiyonları destekler. Özellikle periferik damar hastalığı gibi dolaşım bozuklukları olan bireylerde bu etki yaşam kalitesini arttırıcı bir rol oynayabilir. Gerçekten baktığımızda damar iltihabı, tromboflebit, kronik venöz yetmezlik ya da damara ait birçok problemlerde ozon tedavisinin çok faydalı olduğunu görmekteyiz. Damar iltihabı, venöz yetmezlik varislerde ozon ciddi olarak kan dolaşımını iyileştirici olarak etki gösterir. Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır ve kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini iyileştirerek kılcal damarlarda daha rahat geçişine müsaade eder. Ozonun bir önemli faydası da
Ağrı kesici ve iltihap azaltıcı özelliklerinden

kendisinden dolayıdır. Kronik ağrı ve iltihabi durumlar birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın sorunlardandır. Ozon terapi faydaları iltihaplanmayı azaltıcı ve ağrı kesici etkileriyle bu tür durumlarda bir rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir. Ozonun iltihaba neden olan maddelerin salınımını baskıladığı ve ağrı sinyallerinin iletimini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu özellikler özellikle eklem ağrılar, romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasını önünü açar. Gerçekten ozon tedavisi verdiğimiz romatizmal hastalıklarda, romatoid artrit, hele otoimmün hastalıklarda çok daha fazla. Sistemik lupus eritematozus, Sjögren, eklem romatizması, ankilozan spondilit gibi birçok rahatsızlıklarda kişiler yoğun ilaç almalarına rağmen ağrı eşikleri, ağrı düzeyleri yüksektir. Bizim ozon terapiyi düzenli olarak yılda 1-2 total seanslarda verdiğimiz danışanlarımızda ozon tedavisinin faydalarını, bu danışanlarımızda ağrının azaldığını, kendilerini daha iyi hissettiklerini, daha kas iskelet sistemi bakımından performanslarının iyi olduklarını söylerler. Ve yılda 1 ya da 2 seans şeklinde, yani biz seanslarımızı birazdan söyleyeceğim, genellikle 7, 10, bazen 12, 15, 20'ye kadar çıkılan seanslarda olabilir. Bunlar 3 günlük ya da 1 haftalık, yani haftada 1 ya da haftada 2 şeklinde verdiğimiz ozon tedavileri vardır. Yılda 2 böyle bir total seans uygulamaları kas ve iskelet sistemi problemlerinde ciddi ağrı eşiği noktasına fayda sağlar. Ozonun bir diğer, ki dünyada da en yaygın kullanımı budur, cilt sağlığına katkıları vardır. Bazı ülkelerde tamamen cildin, yani derinin, yani cilt renginin beyazlaşması için ozon tedavisi kullanıldığını biliyoruz birçok ülkelerde. Bu noktada ozonun önemli bir faydası da cilt üzerindir dedik. Olumlu etki yapar. Ozon tedavisi cildin kolajen ve elastin üretimini destekleyerek cilt yenilenmesine katkıda bulunabilir. Bu durum cildin daha genç, elastik ve canlı görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca ozon tedavisi cilt üzerindeki antimikrobiyal etkisi sayesinde akne, yani sivilce, egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkların semptomlarının hafifletilmesine de destek olur. Ciltteki kan dolaşımını arttırır ve cildin beslenmesine fayda sağlar, cildin oksijenlenmesine fayda sağlar ve genel cilt kalitesini de çok ciddi bir şekilde arttırır. Ozon tedavisi tabii birçok hastalıklarda kullanılır. Bu hastalıklar geniş bir yelpazededir. Bunlardan bir tanesi de kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyajdır. Ozon tedavisinin kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyajda etkili olmadığına dair birçok araştırmalar yapılmış ve bizim kronik yorgunluk ve fibromiyajı hastalarında ozon uyguladıktan sonra geri dönüşlerde mükemmel sonuçlar aldığımız olmuştur. Bu durumlarda tabii ozon hücresel metabolizmayı hızlandırarak ve oksijen kullanımını optimize ederek yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca anti-enflamatuar etkileri, fibromiyaljı ile ilişkili yaygın kas ağrılarının yönetimine de ciddi şekilde fayda sağlar. Diğer taraftan ozon kronik enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminin zayıflığında da kullanılır. Ozonun güçlü antimikrobiyal özellikleri bakteriyel virüs enfeksiyonu mücadelede çok çok fayda sağlar. Sindirim sistemi hastalıklarında da ozon tedavisi, özellikle rektal ozon tedavisi, başta iritable bağırsak sendromu olmak üzere ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarında bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltarak sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olabilir. Ozonun antimikrobiyal etkisi aynı zamanda bağırsak florasının dengelenmesine de katkıda bulunur. Evet, nörolojik destek. Bazı nörolojik hastalıklarda ozon tedavisinin beyne oksijen akışını artırarak ve nöroenflamasyonu azaltarak destekleyici etkiler gösterildiğini düşündürmektedir. Bu durum özellikle yaşa bağlı bilişsel gerileme veya bazı derece dejeneratif nörolojik hastalıklarda tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Yine ozon terapi kanser tedavisine destek olarak verilebilir. Ozon tedavisinin kanser tedavisine destek olarak güvenli ve etkili olup olmadığı araştırmalarla daha çok yapılmaktadır. Bu nedenle kanser hastalarında ozon tedavisi fayda sağlamaktadır. Ama ozon tedavisi uygulanırken dikkat

dikkatli olunmalı ve tedavi planı mutlaka o kanser hastasını takip eden onkoloji uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir. Bu bağlamda ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirerek hastanın genel direncini arttırabilir. Tedaviye bağlı yorgunluk ve bulantı gibi yan etkilerin azaltılması yardımcı olabilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunabilir. Kanser hastalarında ozon tedavisi uygulama alanları genellikle vücudun detoksifikasyon süreçlerini desteklemek ve antioksidan kapasiteyi arttırmak üzere odaklanır. Tüm bu uygulamalar mutlaka ozon tedavisinin kanser hastalarında o kanser hastasını takip eden ilgili hekimle koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Peki bu kadar faydasını sistemlerine olan etkilerini saydık. Peki bu noktada ozon tedavisi nasıl uygulanır? Ozon terapi yöntemleri nelerdir? Ozon tedavisi tıbbi ozon gazının vücuda farklı yollarla uygulanması prensibine dayanır. Tedavinin etkinliği ve güvenliği doğru uygulama tekniğine ve uzman hekimlerin kontrolüne bağlıdır. Çeşitli ozon terapi yöntemleri hastanın genel durumu, rahatsızlığın türü ve hedeflenen etkiye göre seçilir. Her yöntemin kendine özgü bir uygulama şekli ve etki mekanizması vardır. Bu yöntemlerin doğru seçilmesi tedavinin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Evet, en yaygın uygulamalardan biri bizim majör ozon terapisi dediğimiz diğer uzun adıyla majör otohemoterapi yöntemidir. Bu işlemde hastadan belli bir miktar, genellikle 50 ila 150 mililitre kendi kanını damardan alıyoruz. Aldığımız bu kan steril bir şişede tıbbi ozon gazıyla karıştırıyoruz. Yaklaşık 50 ila 100 cc. Bu ozonla zenginleştirilmiş kan aynı kişiye aynı damardan tekrar yavaşça geri verilir. Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırarak vücudun bağışıklık sistemini uyaran majör ozon terapisi, kronik yorgunluk, dolaşım bozukları ve anti-aging uygulamaları gibi

geniş bir alanda tercih edilir. Bir diğer uygulama minör ozon terapidir. Diğer adıyla minör otohemoterapidir. Bu yöntemde de yine hastadan çok az miktarda, bu sefer 2,5-5 ya da 10 mililitre kan alıyoruz. Bunu yaklaşık olarak 2,5-5-10 cc ya da mililitre ozon gazı ile karıştırıyoruz. Ardından intramüsküler, yani kas içine enjekte ediyoruz. Özellikle alerjilerde çok sevdiğimiz bir uygulamadır. Bazı cilt rahatsızlıklarında, işte egzamada, SDF'de çok sevdiğimiz bir uygulamadır. O sebepten dolayı da savunma mekanizmasını güçlendirdiği için ozon aşısı diye de halk arasında bilinir. Bir diğeri de ozon gazı rektal yolla da uygulanabilir. Bu yöntemde ozon özel bir kateter yardımıyla kişinin rektumundan verilir. Gaz bağırsak mukozasından emilerek sistemik bir etki doğurur. Özellikle de bağırsak hastalıklarında, karaciğer detoksifikasyonu desteklemede ve damar yolu açılamayan hastalarda ya da açmak istemeyen hastalarda kullanılabilir. Diğer taraftan bir diğer uygulama da ozonun lokal ve topikal uygulamalar da mevcuttur. Torbalama yöntemi özellikle çok kullanılır. Şeker hastalığına bağlı ayaktaki iyileşmeyen yaralar, enfeksiyon kapmış cilt hastalıkları, mantar enfeksiyonlarında bu tercih edilir. Ne yapılır? Hastalıklı bir bölge ozon gazının sızmasını engelleyen özel bir torba ile kapatılır ve içine belirli bir süre ozon gazı verilir. Bu sayede ozon doğrudan etkilenen dokulara nüfuz ederek dezenfeksiyon sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır ve doku yenilenmesini destekler. Bir diğer uygulama ozonun eklem içi uygulaması. Özellikle diz, omuz ve kalça gibi eklem ağrıları ile artrit gibi durumlarda kullanılır. Ozon gazı doğrudan ağrılı eklem boşluğuna enjekte edilir. Bu uygulama eklemdeki iltihabı azaltmaya, ağrıyı dindirmeye ve kıkırdak dokusunun onarımını desteklemeye yardımcı olabilir. Tüm bu ozon terapi yöntemler arasından hangisinin seçileceği, deneyimli bir hekim tarafından hastanın durumu titizlikle değerlendirerek beklenmelidir. Ozon tedavisinin riskleri, yan etkileri var mıdır? Ozon tedavisinin güvenli ve etkili faydaları olduğu bilimsel olarak araştırılmıştır. Tedavinin potansiyel faydaları, riskleri araştırılmıştır. Özellikle ozon tedavisinin en önemli kontraindikasyonu, yani kimlere ozon tedavisi vermeniz, birincisi bir enzim eksikliği, glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim dediğimiz bir enzim eksikliği vardır. Bu kişiler bakla yiyemezler. Buna favizm denir. İşte ozon tedavisi bakla yiyemeyen, favizm rahatsız olan, yani glikoz 6 fosfat enzim eksiği olan hastalara verilemez. Bu tedaviden kaçınmalıdır. Bu bir. İkincisi, hamilelik ve emzirme döneminde asla verilmemeli. Hipertiroidi, yani tiroidin fazla çalışma durumlarında, kontrol altına alınmamış kalp hastalıklarında, kan bozuklukları veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde ozon tedavisi verilmemelidir. Yine yakın zamanda kalp krizi, beyin kanaması geçirmiş bireylerde, organ nakli yapılmış kişilerde de ozon gazı verilmez. Ozon gazının ne şekilde verileceği, ozon gazının ne miktarda verileceği ve ozon gazının hangi gamaya tabi tutulacağını uygulayan hekim karar verecek ve bir şekilde bu tedaviyi yönlendirecek. Haftada 2 ya da haftada bir şekilde yaklaşık 7 ila 10-15 seans şeklinde verilebilir. Ozon tedavisi ülkemizde de çok çok güzel ve etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından en önemli biri olan ozon terapiden konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Tüm kıymetli dinleyenlerimin de mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. İyi akşamlar.

göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı,

şu an yaşıyor gibidirler. Biz de eğilsek, kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde UNESCO'nun Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreciyle ilişkilendirerek dünya mirası listesine aldığı Bursa ve Cumalı Kız'a konuk olacağız. Bursa şehri ve Cumalı Kızık Köyü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemindeki kurumsallaşma süreçlerini ve kentsel gelişim modelini yansıtan istisnai alanlar olarak külliye odaklı yerleşim modelinin en somut örneğini oluşturur. Şehirleşme stratejisi, ticaret merkezleriyle dini ve sosyal işlevli yapı topluluklarının etkileşimi olarak ortaya çıkar. Bu modelde külliyeler kentin genişleme yönünü belirleyen ana çekirdekler işlevi görür. Erken dönem Osmanlı mimari üslubu Bursa'da kendine has bir kimlik kazanır ve sonraki yüzyıllarda Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada uygulanacak olan kent tasarımının temellerini de atar. Bursa'nın kentsel dokusu 14. yüzyılın başlarından itibaren kalenin dışına taşarak yeni merkezlerin oluşumuyla gelişir. Hanlar Bölgesi adı verilen ticari merkez kentin ekonomik kalbi olarak işlev görür. Bu bölge ipek ticareti, zanaat kolları ve ahi teşkilatı ile bağlantılı ekonomik faaliyetlerin merkezidir. Bölgedeki hanlar, bedestenler ve çarşılar Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret hukukunu ve lojistik ağlarını yansıtan yapılar arasında yer alır. Ticari hacmin artmasıyla birlikte inşa edilen Koza Han, İpek Han ve diğer yapılar şehrin ulus

arası ticaret noktası haline gelmesini sağlar. Bu ekonomik güç aynı zamanda sosyal yapıların finansmanını sağlayan vakıf sisteminin de temelini oluşturur. Külliye sistemi Bursa'nın mekan organizasyonundaki en belirgin özelliktir. Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat tarafından inşa ettirilen 5 ana külliye şehrin farklı noktalarında konumlanır. Bu yapılar içinde cami, medrese, imaret, hamam ve türbe gibi sosyal hizmet birimleri bir arada bulunur. Külliyeler bölge halkının dini ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel gereksinimleri de karşılar. Mimaride görülen T planlı veya zaviyeli cami tipi Bursa'ya özgü bir inovasyon olarak değerlendirilir. Taş ve tuğla işçiliğinin uyumu, cephe süslemeleri ve kubbe geçişlerindeki geometrik çözümler erken Osmanlı sanatının teknik yetkinliğini gösterir. Özellikle yeşil külliyede kullanılan çini sanatı, imparatorluğun estetik anlayışındaki yüksek düzeyi kanıtlar. Bursa'nın kentsel gelişiminin kırsal ayağını ise Cumalı Kızık ve benzeri vakıf köyleri oluşturur. Cumalı Kızık, Osmanlı'nın erken döneminden günümüze kadar özgün dokusunu korumayı başaran nadir yerleşim alanlarındandır. Köyün yerleşim planı ve konut mimarisi doğayla uyumlu bir yapılaşma örneği sunar. Dar sokaklar, sokak zeminindeki su tahliye kanalları ve bitişik nizamdaki evler iklimsel ve topografik şartlara göre şekillenir. Evlerin yapımında kullanılan moloz, taş, kerpiç ve ahşap karkas sistem yerel malzeme kullanımının sürdürülebilirliğini yansıtır. Evlerin üst katlarında bulunan çıkmalar mahremiyet ve manzara ihtiyacını karşılarken zemin katlar tarımsal faaliyetin ve depolama işlemlerinin yürütüldüğü alanlar olarak işlev görür. Cumalı Kızık Köyü, Bursa merkezindeki külliyelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve şehir halkının gıda ihtiyacının karşılanması noktasında kritik rol oynar. Vakıf sistemi çerçevesinde toprağın işlenmesi ve üretimin sürekliliği Osmanlı sosyal düzeninin temel taşlarındandır. Bu köyler, merkezi otoritenin kırsal alanlardaki denetimini ve ekonomik organizasyonunu simgeler. Köydeki meydan, cami, hamam ve çeşme gibi kamusal yapılar sosyal dayanışmanın ve ortak yaşam kültürünün merkezleridir. Sokak dokusunun rüzgarı kesecek ve gölge oluşturacak şekilde tasarlanması çevresel verilerin mimariye de nasıl aktarıldığını kanıtlar. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından belirlenen kriterlere göre Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı yaşam tarzının hem kentsel hem de kırsal boyutuyla eksiksiz bir şekilde temsil edildiği bir bütünlük arz eder. Hanlar bölgesindeki ticari gelenek bugün de yaşayan bir miras olarak varlığını sürdürür. Külliyelerin çevresinde şekillenen mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri ve vakıf geleneği kentin sosyal hafızasında da yer tutar. Bu miras alanları sadece fiziksel yapılar topluluğu değil, aynı zamanda idari ve hukuki bir sistemin mekana yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları ve yerel yönetimler bu alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel restorasyon ve çevre düzenleme projeleri yürütür. Bursa'daki anıtsal yapılar, Bizans ve Selçuklu mimari mirasından alınan unsurların Osmanlı potasında

0: eritilerek yeni bir üsluba dönüştürülmesini simgeler. Hüdayevendigâr Külliyesi'ndeki iki katlı yapı tasarımı veya Muradiye Külliyesi'ndeki türbe yerleşimleri mimarlık tarihi açısından özgün veriler sağlar. Bu yapılar Osmanlı Devleti'nin kuruluş ideolojisini ve kamu hizmeti anlayışını mekana da nakşeder. Şehrin termal kaynaklarının kullanımıyla inşa edilen hamam yapıları ise su kültürünün ve hijyen anlayışının kentsel ölçekteki önemini vurgular. Sonuç olarak Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dünya gücü haline gelmeden önceki ilk planlı şehirleşme hamlesini temsil eder. Bu alanlar üretim, ticaret ve sosyal hizmetlerin nasıl bir uyum içerisinde koordine edildiğini de belgeleyen evrensel değerlere sahiptir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

0: Radyosunda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP meclis grup başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. ABD, İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. O anlar an be an kaydedildi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda

Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı, saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Play-off final maçında Esenler Erok Spor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde İpek de Pamuk'un aynı tezgahta buluştuğu dokumalardan söz etmiş, Gaziantep'in kutlusundan ödemiş İpek'ine, daha sonra da Beypazarı bürgüsüne uzanmıştık.

0: de yaklaştırmıştı. Bugün miras dokumalarda o izden yürüyoruz. Anadolu'da başörtüsü yalnızca başı örten bir kumaş değil. Kimi zaman bir bebeğin kundak bezi, kimi zaman genç bir kızın çeyizinde saklanan örtü, kimi zaman gelinin başında duvak, kimi zaman yasın, kimi zaman muradın dili. Ve ömrün son eşiğinde kefenin beyazlığına kadar uzanan Anadolu kadınının da dokuma hafızasının da kadim parçası. Pamuklu başörtüler bu hafızanın en ince, en zarif, en çok tercih edilen örneklerinden. Bürgü, örtme, dastar, çember, mahrama. Her biri başka bir yörenin diliyle aynı kültürün izleri. Gönlük tokalı örtmesinden Üzünlü dastarına, Nallıhan örtmelerinden Karadeniz çemberlerine, yöre yöre Anadolu örtmelerini program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile ele alıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam Anadolu'da başörtüsü kültürü dokuma mirasımıza nasıl yansımış? Kadınların örtünmesi, baş bağlama biçimleri, evli, bekar, yaşlı ayrımları ve yöresel adlandırmalar bize ne anlatıyor, ne dersiniz?
1: Evet, baş bağlama diye de söylediğimiz Türk-İslam giyinme geleneğinde çok önemli bir adetimiz var. Aslında örtü örtünmek değil, giyimin bir parçası olarak Türk kültüründe zaten İslam öncesi de vardı. Halen de bugün Kırgızlar mesela, Kırgız kadınlar başlarında kefenlik bez de dedikleri beyaz sargılarla özel giyimlerinin de bir parça olarak kullanıyorlar. Hatta dastar ya da destar denen Mevlevilikte de kullanılan bu sikke üzerine sarılan kumaşlar yine pamuktan üretilen, aynı mantıkla üretilen kumaşlar. Şimdi kadın da olsa erkek de olsa baş giyimi var. Bu baş giyiminin evlenmeden önce bir kuralı yok ama evlendikten sonra gelin olurken başlayan bir gelin başı düzme geleneği var. Gelin başı düzmede özellikle Türkmen yörüklerde benim şahit olduğum rengarenk poşi ya da puşi denen ipekli baş örtülerinin yan yana bağlanarak gökkuşağı renginde bir gelin görüntüsü, teyzemin mesela gelinliği. Dolayısıyla evlendikten sonra da hemen ertesi gün yüz açımı denen ya da baş bağlama denen, yine kakül kesme de yörükler buna kekil kesme derler. Yine bir baş bağlama ritüeli var. Bunu ilk defa evlenen kadının nasıl baş örteceğini ya da bağlayacağını daha büyük hanımlar, yengeler, halalar onun başını bağlayarak gösterirler. Daha sonra da o gelin artık tamamen öyle giyinir. Bilinir ki o evli, başı bağlı birisi. Dolayısıyla sadece bir örtü değildir başörtüsü. Aynı zamanda o kadının toplumdaki statüsünü, medeni halini, efendim zenginliğini, fakirliğini, kocası var mı yok mu o halini bile gösteren, yaşını bile gösteren çok önemli bir şekil, yani baş bağlama giyimi önemli bir gelenektir, bir adettir. Toplumun önemli bir kültür parçasıdır.
0: Başörtüsü yalnızca bir giyim unsuru değil, aynı zamanda okunabilen bir kültür işaretidir aslında, sizin söylediklerinizden bunu anlıyoruz. Bu anlamda Anadolu'da başörtüsü dokumaları kadın hayatının neredeyse bütün evrelerine eşlik ediyor diyebilir miyiz sizce?
1: Tabii ki bu rahatlıkla söylenebilecek bir şey. Kadının çocukluğundan evlilikteki işte gelin olduğu halini yansıtıyor, topluma bu mesajı veriyor. Daha sonra bir çocuğu olduğunda o çocuğuna geçişte kullandığı kundak beziyle başörtüsü hemen hemen aynı bez, ama birinde süslemeli motiflerle kadının iç dünyasını yansıtan bir unsur, diğerinde de çocuğuna şefkatle sardığı bir unsur. Dolayısıyla bütün evrelerinde, biraz daha babaanne ya da nene olduğunda da biraz daha sadeleşerek onun artık toplumun bilge bir hatunu olduğunu yansıtan önemli bir dil haline geliyor. Ha, baktığınız zaman kadın olduğunu o örtüden anlıyorsunuz ama kadının üzerindeki o örtü aynı zamanda motifleriyle onun hangi evrede olduğunu, hangi olarak

0: olayları yaşamış olduğunu, o anki halini de bize gösteren bir dil olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Hocam, Anadolu başörtüsü dokumalarının önemli bir kısmında pamuklu dokumalar öne çıkıyor. Pamuklu başörtülerde incelik çok önemli. Sanki kumaş ne kadar inceyse o kadar zarif ve kullanışlı kabul ediliyor, değil mi?
0: Evet, şimdi başörtü tabii ki hem zarafetin simgesi, baş bağlama şekli de aynı şekilde, ama bu örtmeler bilhassa yine hem hafif olmalı, büyük bir bürgü çünkü vücudun üst bedenini tamamen kaplayan bir bürgü, hafif olmalı, kolay taşınabilir olmalı ve toplum içine çıkıldığından da aynı zamanda estetik olmalı. Dolayısıyla pamuğun en ince, en güzel halini burada kullanıyor. Hatta kız kıvrağı denen bir iplik kullanılıyor burada. Pamuktan tek kat eğrilmiş bir ipliktir bu. Dokunduktan sonra da dokusu hafif bir bürümcük haliyle estetik bir görüntü yaratır.
1: Aslında örterken kumaşın iyi katlanması, omuzlara rahatça düşmesi de günlük kullanımda çok kolaylık sağlıyor, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Pamuk zaten çok kaymayan, kullanımı kolay bir malzeme olduğu için, ince de dokunduğu için kadınların özellikle tercih ettikleri, çok rahat, hem örtünme hem nefes aldıran, sağlıklı, hem de motifleriyle, süslemeleriyle estetik görüntü kazandıran, kadına yakışan bir örtü diyebiliriz.
1: Biz önceki bölümümüzde bey pazarı bürgüsünü konuşmuştuk. Peki hocam, Anadolu sahasında bugün hala karakteristik özellikleriyle tanınan başörtüsü dokumalarına başka hangi yörelerde rastlıyoruz?
0: Evet, aslında Anadolu'muzun her yöresinden bu konuda örnek verebiliriz. Özellikle mesela Karadeniz'den başlayacak olursak, kuzeyden aşağıya doğru Karadeniz bölgesinde çemberler var. Cember ya da çember deniyor bunlara. Bu Sinop'ta Boyabat, Durağan, Eflani, Samsun, Vezirköprü'ye kadar, Tokat'a kadar bu devam eden bir şey örnek olarak. Çok ince bir pamuklu dokuma, ama bu ince pamuklu dokumanın içinde motif motif desenler de var. Hemen aşağıya doğru inerken Göynük, mesela Bolu Göynük'te tokalı örtme denen, oraya has coğrafi işaretli bir dokuma örneğimiz var. Hemen biraz aşağısında Nallıhan'da gene böyle bir örneğimiz var. Bursa tarafında Marama denen, gene kareli ipekten ve pamuk karışımı da olan dokumalar var. Efendim, Güneydoğu'ya gittiğimizde mesela gene yaşmak denen örtüler var. Denizli yöresinde buldanda dastar denen buldan dastarı var. Biraz daha güneye gittiğimizde Güneybatı Anadolu'da, Muğla'da üzümlü, yeşil üzümlü de dokunan üzümlü dastarı denen meşhur örtme örneklerimiz var.
1: Şimdi bu örneklerden birine, Göynük tokalı örtmesine gelelim hocam. Coğrafi işaretli bir dokuma olması bakımından da özel bir yerde duruyor. Göynük tokalı örtmesi nasıl bir başörtüsüdür?
0: Göynük tokalı örtmesi kenarında bağlanmış kırmızı, özellikle kırmızı pamuktan bağlanmış fiyonk tarzında saçakları olan bir örtme. Bu yüzden tokalı örtme deniyor. Ayrıca o iki kenarında kilim başlı ya da işte koyun gözü ya da kaymalı gibi isimler alan geometrik desenler var. Gene alında veya örtmenin kenarlarına uygulanan paralı ya da işte goguk gibi, bu da yörede lale tomurcuğu demekmiş. Böyle motifleri de görüyoruz mesela. Bunların renkleri de yaşlı ve genç kadının kullanımına göre ayrı ayrı hazırlanarak çeyizlere konuyor. Kayınvalideye hediye ediliyor. Geleneğimizde kültürel anlamda çok önemli bir yeri var. Teknik açıdan baktığımızda Göynük tokalı örtmelerinin Nallıhan örtmeleriyle de benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Birbirine yakın olması ve ipek yolu üzerinde bulunması sebebiyle de kültürel bir benzerlik taşıyorlar. Süsleme birimleri hemen aynı. İkisi de iki parçadan oluşuyor. Ortasından güzel estetik bir dikişle birleştiriliyor. Daha geniş bir uzunlukları, mesela 2 metreye yaklaşan 1,80-1,90 uzunluğunda yapılıyor. Genişliği de 90 santim civarında oluyor ki kadın bunu üzerine aldığı zaman başıyla birlikte vücudun üst kısmını tamamen örter bir hal alıyor.

0: Dolayısıyla rahatlıkla çarşıya, pazara bununla çıkabiliyor. Ve bu örtmelerin benzerlik açısından malzeme aynı, ikisi de pamuklu. Ama mesela bir gelin için yapılıyorsa, özellikle Nallıhan'da ipek yetiştirildiği için ipek çizgiler ya da atkıyı tamamen ipekten yapmak gibi bir farkı var. Hatta bugün Nallıhan'da tasarımcı Hamiyet Hanım, kendisi resim öğretmeni olması hasebiyle, yörenin hem oya geleneğini de kullanarak oyalı dokumalar üretiyor. Bu oyalı dokumalardan kıyafetler, şallar ve fularlar tasarlamış. Aksesuar olarak da giyimde çok estetik bir kadın giyimi ortaya çıkarıyor. Tasarım tescili de almış bir dokuma ürünü. Nallıhan'ı da oyasıyla dokumasını birleştirerek öne çıkaran bir unsur. İkisinin de ayrı ayrı coğrafi işareti var. Nallıhan'ın coğrafi işaret farkı, yörede yetişen bir boya bitkisi kökünden elde ettikleri sarı bir renk var. Bunu kendileri boyayıp, özellikle de ipeği boyayıp, örtmenin iki kenarına sarı bir şerit yapıyorlar. Bazen de atkının tamamını bu sarıdan da yaptıkları oluyor. Farkı bu diyebiliriz. Yoksa desenler, bezeme şekli, dokuma şekli hemen hemen aynı.
1: Göynük ve Nallıhan örtmeleri birbirini hatırlatan ama yöresel dokunuşlarla ayrışan iki başörtüsü mirası. Bir ses kaydımız var hocam. Göynük Belediyesi Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi eğitmeni Merve Akı, Göynük Tokalı örtmelerin dokuma özelliklerini ve üzerlerindeki simgesel anlamları anlatıyor.
2: Merhaba. Ben Merve Akı, Göynük Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Biriminde çalışıyorum. Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi'nde eğitmenim. Merkezimizde Bolu'nun ilk coğrafi tescilli ürünü olan Göynük Tokalı örtmelerini dokuyoruz. Selçuklu motiflerinden oluşuyor örtülerimiz. Selçuklu renkleri kullanılıyor. İki parçadan oluşuyor örtümüz. Pamuk ipinden yapılıyor. Bu iki parçada alınlık dediğimiz kısımlar var. Buralar renkli iplerle dokunmuşsa bugün ben mutluyum, neşeliyim anlamına geliyor. Koyu renkle dokunduysa ben bugün üzgünüm, mutsuzum diye o günün ruh halini yansıtıyor. Bunun yanında tokalı kısımlarda, kenar kısımlarda anlamları, hikayeleri olan desenlerimiz var. Askerbaşı deseni. Mesela o örtüyü bir kadın örttüyse oğlu veya eşi askerdir, ona göre davranılıyor. Mezar taşı desenini taktıysa matemli olduğu, yakında birini kaybettiği biliniyor, ona göre davranılıyor. Aşk mektubu, yüzük kaşı desenini taktıysa sözlü veya nişanlı olduğu biliniyor. Halk arasında ona göre davranılıyor. Ve bunun gibi birçok desen ismi mevcut. Bu örtülerin ilk dokunma kısmında biz üçlü bir protokol halinde başlatıldı, bir projeyle başlatıldı. Halk Eğitim, İşkur ve belediyenin ortaklığı ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak bir projeyle yaklaşık 130 kadına kurs verdik ve bu öğrencilerin çoğu şu an evlerinde dokuma yapmaya devam ediyor. Ama imkanı olmayan kişiler şu an belediyede yeni sistem üzerinden devam ediyor dokumalarına. 8 tezgahla devam ediyoruz dokumamıza. Burada 3 tane ürün yapılıyor. Aynı üründen bir tanesini belediyeye veriyorlar, diğer ikisini kendilerine alıyorlar. Ve belediyede yer temini, tezgah temini, ip temini, ısınma teminini biz karşılıyoruz. Hatta satış imkanı sağlıyoruz. Onlara o şekilde tanıtımda ve satışta da yardımcı oluyoruz.
1: Göynük'ten gelen bu ses, başörtüsü dokumalarının Selçuklu mirası desen ve renkleriyle kurduğu simgesel dili de ortaya koyuyor. Bu değerli mirası yaşatmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş el sanatları projeleri için tüm emeği geçen dokuma ustalarına teşekkür ediyoruz. Şimdi yönümüzü Güneybatı Anadolu'ya, Ege ve Akdeniz'in kesiştiği dokuma coğrafyasına çevirelim. Burada karşımıza Dastar çıkıyor. Hocam, dastar nasıl bir dokumadır? Kelime anlamından başlayarak bize dastarı nasıl anlatırsınız?
0: Evet, dastar örtü demek. Hatta bu Balkanlarda da örtü anlamında kullanılıyor. Karadeniz'de ise yer yaygısı, yani yer örtüsü gibi kullanılıyor. Dastar kelimesi bize yörede kadın başörtüsünü hatırlatıyor. Dolayısıyla ince, pamuklu ve kendi

0: ipliğinin biraz kalınıyla desenlendirilmiş, hemen hemen değirim dediğimiz 90'a 90 gibi iki parçadan oluşan bir özel kumaş. Bez de diyebiliriz. Ama bu bez öyle bir şey ki hem ince zarif hem de üzerindeki motiflerle estetik bir görüntü sağlıyor. Hem de sağlıklı bir kullanım. Yöre sıcak bir yer, ter emme anlamında, hava aldırma anlamında ince ve pamuklu olması tercihen kadınların çok yaygın kullanımına yol açıyor.
1: Kullanışlı bir kumaş.
0: Kullanışlı bir giyim eşyası diyelim.
1: Hocam peki dastar en çok hangi yörelerde dokunuyor?
0: Dastar ismiyle buldanda da dokunuyor mesela, ama o sarılı, beyazlı, karili, kendine özgü, suzeni işlemeli bir dastar. Ama İbecik, hemen Üzümlü'ye yakın olması hasebiyle orada da dokunuyor. İbecik dastarı olarak da biliniyor ama en tanınanı, en yaygın olanı Üzümlü dastarı. Fethiye Yeşil Üzümlü köyünde dokunan dastar.
1: Biz de o zaman Yeşil Üzümlü'ye gidelim hocam. Yeşil Üzümlü'ye, bu dokumayı yaşatan ellerden birine kulak verelim. Dokuma ustası Emel Asyalı Üzümlü dastarını anlatıyor.
2: Merhaba, adım Emel Asyalı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşil Üzümlü beldesinde kadınların dokudukları dastar, Rüre kadınlarının başlarını örtmek için kullandıkları bir kelime aslında. Düven adını verdikleri tezgahlarının enleri genelde 55 ile 65 santim arasında oluyor. Ve bunu 20'ye 1 ham pamuk ipliğini kullanarak, bükümlü bir ip ama çok fazla da değil, maksimum 600 tur diyebiliriz. Bu ham ipliği dokurken, bez örgü kullanarak dokurken üzerine yine ağartılmış daha kalın bir pamuk ipliğinden motifler yapmaktalar. Bir tane 65 santimlik dokumayı dokuduklarında buna bir kanat deniyor. İki tane kanadı yan yana getirerek ortadan diktiklerinde de işte bu büyük bir kare oluyor ve bu karede başlarını örttükleri bir dastara dönüşüyor. Böylece hem başlarını hem omuzlarını örtebilecekleri büyük bir örtü elde etmiş oluyorlar. Bu dokuma zaman içerisinde dastar adı, tezgahta çıkan her tür işin adı oldu maalesef. Hani düz bir bez dokuma bile olsa, üzerinde motif de olmasa, kanat da olsa, dar elmi de olsa her şey dastar deniyor ama orijinali ve olması gerekeni dediğim gibi iki tane kanadın yan yana gelerek büyük bir başörtüsü oluşturması aslında. Bu dokuma dokunurken, dokunmadan önce daha doğrusu Denizli'den çileler şeklinde ediniliyor ve bu çileler ilk önce unla bir kaynatılıyor, daha rahat dokunması için kurutuluyor. Sonra bobinlere aktarılıyor. Bobinlerden de yerdeki çivili bir tahta düzeneğiyle birlikte çözgü hazırlanıyor. Bu çözgüler tekrar bir çuvala giriyor düzenli bir şekilde ve o önümüze gücülerle genelde elde dikilen iplikten oluşan bir gücü oluyor. Ve gücülerle ve tarakla önlerine çekiyorlar ve dokumaya başlıyorlar. Atkı ve çözgüde de aynı 20'ye 1 hafif kıvrak bir ip kullanarak dokuma başlıyor. Burada işte farklı olarak yapılan şey üzerindeki motifler. Motiflerin de işte isimleri aslında her bir motif bir puldan oluşuyor. Ve o pulun sağa sola gitmesi, belli şekillerde tekrar etmesi motifleri oluşturuyor. Motiflerin en bilineni çomak. 4 tane puldan oluşuyor. Sülük 3 tane puldan oluşuyor. Düzenli giden bir yukarıya, yani çözgü boyunca diyeyim veya atkıyla yukarıya kadar gidilene yılan deniliyor. Kilimli çomak var. Ulama var ki ulama en zor motif. Çünkü tamamen bir dama gibi düşünün. Hiçbir yerinde boşluk yok. Sürekli bir motif var. Usta bir kadın bunu günde 50-60 santim dokuyabiliyor ve işte bir haftaya yakın bir zamanda anca bir kanat bitirebiliyor. Ama çıkan sonuçta gerçekten çok hoş ve çok şık oluyor. Dolayısıyla motifler de bu şekilde. Dastarda kullanılan bu motiflerin tekniği de aslında Türkmenlerin yerleştikleri yörelerde kullandıkları teknikle tamamen aynı tabii. Ülkemizde Nallıhan örtmeleri, Göynük, Tokalı örtmeleri, Safranbolu, Sinop, Eflani dokumaları, Kırım maramaları, Karay Türkmenleri dokumaları, İvecik dokumaları hep teknik açıdan benzerlik göstermektedir. Günümüzde kadınların dokudukları bu dokumalar halen devam etmekte. Halk eğitimi ve belediyenin katkılarıyla biraz daha unutulmaması için atölyeler oluşturulmakta. Ama maalesef çok fazla gençlere hitap etmiyor çünkü eski tekniklerle dokunmakta. Bunlardan yapılan şeyler festivallerde, kendi evlerinin önünde satış olarak devam etmekte. Bazen hatta kıyafete de dönüştürülüyor ama kıyafet için dikiş makinesinde maalesef gerilmelere ve kullanırken sorunlara yol açmakta. Ama şal ve fular olarak, runner olarak hala dokunmakta ve satışı devam etmektedir.
1: Üzümlü dastarının da tıpkı diğer örtmeler gibi sözsüz bir dili var ve bu dil pullarla oluşan desenlerle, miras sembollerle günümüze kadar taşınmış. Emel Asyalı'ya teşekkür ediyoruz. Göynük örtmesi ve üzümlü dastarı üzerinden günümüzde de sürdürülen başörtüsü dokumalarını konuştuk. Anadolu'da sandıkları hapsolmuş, yeniden üretilmek, hatırlanmak için bekleyen örtme dokumalar da var mı hocam?
3: Evet, kesinlikle var. Bugün artık işlevi değişmiş şekilde üretilen, nadir ustaların ürettiği, mesela Urfa culhacılığı olarak bilinen, tanınan bir dokuma şekli var. Bu Güneydoğu'da çok yaygın. Erkekler kefiyesini kullanıyor, kadınlar da yaşmağını kullanıyor. Yine pamuklu, yine kullanışlı. Ama geçmişte ipekli karışık dokumaları da yapılmış. Bunların kültürel bağlamda günümüzde üretimini desteklemek adına belediyenin yaptığı çalışmalar da var. Özellikle atölye olarak culha atölyesi açılmıştı. 90'lı yıllarda bu çalışmalar yapılmıştı. Günümüzde de devam ettiğini biliyorum. Ama yeterli değil. Bu özellikle Urfa culhacılığı, Urfa gibi kadim bir kentimizde desteklenerek devamının sağlanması kültürel öneme sahip.
1: Bürgü, örtme, dastar, çember, mahrama, bu terimlerin hepsi ayrı ayrı dünyalar açıyor. Peki bu dokumaların ortak noktası nedir hocam?
3: Bu dokumaların ortak noktası giyimin bir parçası. Yani Anadolu giyim kültürünün, özellikle de kadın giyim kültürünün bir parçası. Ayrıca şuna da özel belirtmek lazım. İçinde giyilen bir şey değil. Hep dışarıda, sokak giyiminde, toplum içindeki giyimde kullanılan bir giyim eşyası. Aslında bize ses kayıtlarıyla katkı sunan usta öğreticilerin de ifade ettiği gibi pamuklu örtmelerdeki her bir yanış ya da motif, renk bize bir dili, bir iletişim dilini ifade ediyor. Kadının topluma verdiği veya çevresindekilere verdiği mesajı ifade ediyor. Bu mesaj da bir toplumun iletişim yeteneğini bize aslında yansıtıyor. Günümüzde kullanılmasalar bile tarihsel Türk toplumunun kültürü bağlamında önem arz eden kumaşlar. Ama günümüze nasıl yansıyor? Kadın kooperatifleri dolayısıyla bu motifler artık bazen fular olarak, bazen şal olarak, bazen yine başörtüsü olarak, bazen de ev eşyası olarak karşımıza çıkıyor. Kadın kooperatifleri bunları bu şekilde aynı motifleri günümüze taşıyorlar. Kültürümüzün, özellikle de dokuma kültürümüzün nadir örneklerini yansıtan bu özel dokumaları mutlaka yaşatmalıyız.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Bugün miras dokumalarda Anadolu kadınının başında, omzunda, çeyizinde, sandığında ve hayatının bütün eşiklerinde yer alan örtmeleri konuştuk. Göynük tokalı örtmesinin renkli motiflerinden, üzümlü dastarının ince pamuklu zarafetine, Nallıhan'ın ipekli kenarlarından Karadeniz çemberlerinin serpiştirilmiş bezemelerine kadar uzanan bu miras bize şunu söylüyor. Anadolu'nun hangi köşesinde olursa olsun, kundaktan kefene uzanan hayat çizgisinde bu dokumalar insanın en yakın tanıklarından biri. Gelecek bölümde bir başka miras dokumada buluşmak üzere esen kalın.
4: Miras dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: RT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her anı kameralarla izlenen ve sahte bir dünyayı anlatan unutulmaz bir film var. Truman Show. Film tüm hayatı bir televizyon stüdyosunda canlı yayınlanan Truman Burbank'in öyküsüdür. Truman ailesinin birer oyuncu, yaşadığı kasabasınınsa dev bir dekor olduğundan habersizdir. Ancak bu kusursuz tablonun bir yalan olduğunu fark ettiğinde sahte cennetinden kaçmaya karar verir. Jim Carrey filmde Truman karakteriyle neşeli bir adamın içindeki o büyük uyanışı muazzam bir başarıyla adım adım sergiler. Filmdeki asıl çatışma Truman'la onu bir stüdyonun tepesinden yöneten Christoph arasındadır. Yönetmen Truman'a güvenli ama sahte bir yuva sunarken ona aslında en temel hakkı olan gerçek hayatı ve özgürlüğü de çok görmüştür. Ekranları başındaki izleyicilerse kendi sıradan hayatlarından kaçmak için Truman'ın esaretini bir eğlence gibi izlemektedir. Truman'ın fırtınalı denizde verdiği mücadele ise sadece dalgalara değil, kendini bir ürün olarak gören bu düzene karşı başkaldırıdır. Filmin finalinde Truman'ın stüdyonun duvarına, yani gökyüzünün sonuna dokunduğu an, sinema tarihinin en güçlü, en epik özgürlük sahnelerindendir. O kapıdan dışarı çıkarken, izleyiciye son kez selam vermesi ise bir insanın hayattaki rollerde kukla olmayı reddettiği anın görüntüsüdür. Truman Show, izleyicisine ne kadar konforlu olursa olsun, sahte bir dünyanın gerçek acılardan çok daha tehlikeli olduğunu tekrar tekrar hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Köroğlu daha tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye yakınmaya başlamadan önce ülkeler kılıçla fethediliyor, hainlerin başları bedenlerinden kılıçla ayrılıyor, kılıçla ihanet ediliyor ya da boyun eğiliyordu. Kılıç yarası değil, dil yarası lafının ya da bir saldırıdan, savaştan kurtulanlara kılıç artığı denmesinin bir anlamı vardı mesela. Sonra delikli boru icat oldu, ateşli silahlar devri başladı, asker askeri, ordu orduyu görmeden savaşır oldu. Kılıç şimdilerde antikacıların nadide parçalarından biri artık. Kılıç asırlar boyu bütün geleneksel toplumların özel anlamlar yüklediği nesnelerden biri olmuştur. Şövalyeler, silahşörler, samuraylar için kılıç sadece bir silah değil, neredeyse kutsal bir gereçtir. Yeminler kılıç üzerine yapılmış, bazı kılıçlar nesilden nesle aktarılan bir emanete dönüşmüştür. Emanet demişken, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümündeki en önemli parçalardan bazılarının kılıçlar olduğunu hatırlatalım. Dedelerimiz asırlar boyu şu cephe senin, bu cephe benim koşturup durmuşlardı. Böyle olunca dilimizde kılıçla ilgili çok sayıda deyim vardır. Kılıç vurmaya kılıç çalmak, hücuma kalkmaya kılıç çekmek demiş, tahta çıkan padişahın beline kılıç bağlamış ya da savaşacak yaşa gelmiş olan delikanlı için kılıca gelmiş tabirini kullanmışız. Kılıç, geleneksel toplumda bu denli önemli ve merkezi bir nesne olduğu için aynı zamanda kılıç etrafında da bazı sanatlar gelişmiştir. Çelikten kılıç yapan ustalar dışında, kılıcın kabzasına, kılıfına çeşitli işlemeler nakşeden, bazı değerli taşları yerleştiren ustalar da yetişmiştir. Hasılı, kültürümüzde kılıç sadece bir silah değildir, çok daha fazlasıdır.
0: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.
3: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

kadar yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: yayınımızı Kısa Dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel, bir kez telefonda konuştuğu Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetinde gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, açıklamamı yaptım dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil ifadesini kullandı. ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistan'la arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'e sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyu saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece 4.26'da merkezi Sayınbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erok Spor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

0: Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla 4. kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün NBA'in sadece Amerikalıların oyun alanı olduğu o eski günleri geride bırakan, parkeleri birer birer fetheden Avrupalı basketbol devlerinden söz edeceğiz. Bir zamanlar yetersiz bulunan, savunma yapamayacağı düşünülen Avrupalı basketbolcular, bugün ligin en değerli oyuncu ödüllerine deyim yerinde ise ambargo koymuş durumda. Bu büyük değişim, kapıları adeta omuzları zorlayan öncü isimlerle başladı. Drazan Petrovic'in durdurulamaz şutörlüğü, Vlade Divac'ın oyun zekası ve Sabonis'in dev cüssesine rağmen bir oyun kurucu gibi pas dağıtması, NBA'in Avrupa'ya bakışını temelden sarstı. Ancak asıl kırılma noktası, Dirk Nowitzki'nin Dallas formasıyla şampiyonluğa ulaşıp ligin çehresini değiştirmesi ve Tony Parker'ın Spurs hanedanlığındaki performansıyla yaşandı. Bu isimler basketbolun sadece atletizmle değil, fundamental denilen o saf teknik beceriyle de domine edilebileceğini tüm dünyaya defalarca kanıtladı. Bugün NBA'de hüküm süren krallara baktığımızda Nikola Jokic'in yanı sıra dehasını ya da Anne Kutompu'nun fiziksel üstünlüğünü görüyoruz. Ancak bu hikayenin son ve en parlak sayfası Sloven sihirbaz Luka Doncic tarafından yazılıyor. Henüz çocuk yaşta Avrupa'yı dize getiren Doncic, NBA'ye adım attığı andan itibaren tüm ezberleri bozdu. Onun saha görüşü, imkansız pasları ve Luka Magic dedirten o soğukkanlı sihirli şutları basketbolun bugünkü standartlarını da belirliyor. Doncic, Avrupa basketbolunun zekasını NBA'in ihtişamıyla ve şovuyla birleştiren parkelerin son büyük ustası olarak bugünden tarihe geçti bile. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeni dönen CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti, kısa sürede sonuca ulaşılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi, saldırgan hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntılar. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Meclis Grup Başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi.
3: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Özel, kapalı grup toplantısının ardından parti meclisi toplantısına da başkanlık etti. CHP Genel Merkezi'nde bugün de il başkanlarıyla toplantı yapılacak. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi için de tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu.
4: Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur? Yani kişisel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil ifadesini kullandı.
0: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
1: Bölgesel anlamda tarihi kırılmaların yaşandığını belirten Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa işaret etti.
0: Bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu da belirtti. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir, dedi.
0: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeyi.
1: ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Diplomasi trafiğinin dikkat çeken ayrıntısı zamanlaması oldu. Katarlı yetkililer Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bu temasların hemen ardından aynı gün Hakan Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşmesi bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere dair açıklamada bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok liderle anlaşmaya dair görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti. ABD Başkanı, anlaşmanın son detayları şu anda görüşülüyor ve yakında duyurulacak. Anlaşmanın birçok diğer unsuru yanında Hürmüz Boğazı açılacak ifadelerini kullandı.

0: İran Devlet Televizyonu, yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olunduğunu bildirdi. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi. Yakalanan 10 DEAŞ'lı teröristten birinin 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranmakta olan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kutlamalarını Sivas'ta başlattı. Aile kurumuna yönelik tehditlere karşı mücadeleye devam mesajını veren Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla Türkiye'nin nüfus yapısını koruyan adımlar atılacağını söyledi.
1: Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek, yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği aile ve nüfus 10 yılı ile bu güçlü zemini daha ileri taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkta hayata geçireceğiz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından TRT World'ün New York Festivals ve Telly Awards'da toplam 17 ödüle layık görülmesiyle ilgili tebrik mesajı paylaştı. Duran, ülkemizin sesini, tezlerini ve vicdani duruşunu dünyaya güçlü şekilde taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum, dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'deki çeşitli yerlere düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampı bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Kamp bombalandı, bazı evler yıkıldı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde iki çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de bir düğünü basarak damadı götürdü. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir ev hedef alındı. Katliamcı İsrail güçleri Nebate kentine de hava saldırıları düzenledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. O anlar an be an kaydedildi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı, saldırgan hayatını kaybetti. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı. Gece 4.26'da merkezi Sayınbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti, kısa sürede sonuca ulaşılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi, saldırgan hayatını kaybetti. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erok Spor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Okçulukta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde makaralı yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. EuroLeague'de şampiyon bugün Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Sirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Trabzon 19, İstanbul 21, Bursa, Çanakkale ve Gaziantep 22, İzmir 27, Aydın 28, Antalya, Adana ve Diyarbakır 24, Samsun 20, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
0: Yol durumu.
1: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresiyle 49 ile 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Muğla Denizli yolunun 2 ile 11 ve 17 ile 22. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: sis farları zorunlu değildir. Ön sis farları genellikle aksesuar veya ek bir paket içinde satılmaktadır. Ancak arka sis farları zorunludur. Arka sis farının amacı sizi takip eden sürücülere pozisyonunuzu net bir şekilde göstermektir. Arka sis farı genellikle aracınızın sol tarafında yer alır. Bu farın parlaklık seviyesi fren lambası ile aynıdır. Arka sis farı tuşunu tarif etmek istiyorum. Far sembolü, sağa doğru giden 3 düz çizgi ve bu çizgilerin üzerinden aşağı yönde geçen dalga şekli. Sis farlarını kanunen sadece görüş alanının kısıtlandığı koşullarda kullanabilirsiniz. Arka sis farınızı normal sürüş koşullarında yakarsanız, arkanızdan gelen sürücülerin gözlerini alırsınız ve tehlike yaratırsınız. Ön sis farınız yoksa, sisli hava koşullarında kısa farlarınızı kullanarak hemen hemen aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Birçok sürücü sis farlarının kullanımına hakim değildir. Tavsiyem, aracınız park halindeyken sis farınızı yakmanız ve aracın etrafında yürüyerek bunların çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: bayram sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 24 Mayıs Pazar günündeyiz. Programı sizler için program yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Dünya gündemiyle başlayacağız. Her pazar günü sizlerle buluşmamızda bu şekilde ilerliyoruz. Akabinde yine dünya gündeminde toplumsal anlamda öne çıkan ilginç başlıkları konuğumuz bizler için derliyor. Yine bu noktada devam edeceğiz. Dünya bu hafta ne konuştu köşesinde. Daha sonrasında yapay zekayı konuşuyoruz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını detaylandırıyoruz. Bu hafta da ilginç başlıklar olacak. Son bölümde de pazar gününe ayrıca yakışan kültür sanat haberleri yine değineceğimiz bir diğer konu başlığı olacak. Tüm bu başlıklara geçmeden önce gazete manşetlerine bir bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Kurultay düellosu manşetini görüyoruz. CHP'de özellikle Kılıçdaroğlu arasında savaş, karşı atak ve hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasındaki en önemli mücadele alanı kurultay, Özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden 3 ila 7 ay sonrası işaret edildi. Özel dün milletvekillerin oylamasıyla CHP Grup Başkanı olarak seçildi. Bu seçimle Özel CHP'nin meclisteki genel başkanı haline geldi. Özel kurultay konusunda herkesin istediği tek şey var, o da kurultayın en kısa sürede yapılması, bu da 40 gün gibi bir süredir dedi. Özel'in cephesi 40 gün istemezse karşı atağa kalkacak, ilk iş olarak da kurultay delegelerinden imza toplanacak. Bir şartla yüz yüze görüşürüm. Özel Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğini soran gazetecilere yanıt verdi. Böyle bir görüşme için şartının olduğunu belirten Özel, elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz ama burada gazetede kurultay kararının ilanı okuduktan sonra dedi. Özel bu süreçte Kılıçdaroğlu'yla temasların tarafların belirleyeceği isimler üzerinden yürüyeceğini söyledi. Kaçağı tüf tüf timi. Bursa'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kuruldu. Tim kaçan kurbanlıklarla agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen borulardan bir iğnelerle fırlatacakları sakinleştirici bu hayvanları yakalamalarına yardımcı olacak denilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen.

Akşam gazetesi. Gülistan'ın ablası akşama konuştu, çember kapanıyor. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, firari Umut Aktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmasının ardından cinayetle bağlantılı şüphelilere seslendi. Tüm faili meçhul dosyalarının önünü açtığını dile getiren abla Doku, "Hala dışarıda olanlara sesleniyorum, sizi de biliyoruz, sıra sizde, çember daralmadı, çember kapanıyor," diye konuştu. Türk Devleti'nden kaçış yok. İçişleri Bakanı Çiftçi, Altaş'ın yakalanmasıyla ilgili paylaşımında "Cezasızlık algısını bitireceğiz" mesajını verdi ve iade süreci başladı dedi. Bu Türkiye'nin suçla mücadelede ulaştığı küresel kapasitesinin bir göstergesidir. Artık hiçbir suçlu zamana ya da sınırlara güvenerek kaçamayacak. GAR failleri Suriye'de paketlendi. MİT aralarında 2015'teki Ankara Garı saldırısının failleriyle irtibatlı Ömer Deniz Dündar'ın da bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li teröristi Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Dorukhan cinayetinde 23 kişiye tutuklama. İzmir'deki bir şantiyede 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturması ile ilgili gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakamayız dedi. Hileli kurultaya 9 tutuklama. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada Veli Ağbaba'nın şoförü dahil 9 kişi tutuklandı denilmiş. Mutlak butlanı kabullendi. Mutlak butlanla CHP Meclis Grup Başkanı statüsüne dönen Özgür Özel, güç gösterisi için milletvekilleriyle yeniden genel merkezde oylama yaptı deniliyor. Oylamaya 138 vekilden 96'sı katıldı, Özel 95 oy aldı. Ancak iç düzeye göre grup toplantısı mecliste yapılabiliyor, bu da oylamayı geçersiz kılıyor denilmiş. Yine bir diğer gazetemize bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesi CHP'de büyük temizlik manşetine yer vermiş bugün. A takımı yenileniyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu önce partinin A takımı olan Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden şekillendirecek. Harcamalar incelenecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu kurulacak. Haklarında yolsuzluk, rüşvet, irtikaf ve usulsüzlük iddiaları bulunan partililer disipline sevk edilecek. Özgür Özel ve ekibinin özellikle son iki ayda bazı evrakları, dijital belgeleri ve kamera kayıtlarını sildiği öne sürülmüştü. Bu iddiaların da üzerine gidilecek. CHP Genel Merkezi'ndeki kaşe, mühür, resmi evrak ve defter kayıtları incelemeye alınacak. Diplomayı bilgiden alacaklar. Sahipleri hakkındaki kaçakçılık ve kara para aklama soruşturmaları nedeniyle faaliyet izni iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde akademik takvim işlemeye devam edecek. Final sınavları 8-21 Haziran arasında yapılacak. Öğrenciler diplomalarını Bilgi Üniversitesi'nden alacak. Yine bir diğer gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesi kurultay satrancı manşetine yer vermiş. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin en az bir yılda, Özel'in ise 40 gün içinde kurultay dediği mesajı ayrıntılarda yer almakta. Erdoğan'la Trump görüştü. Anlaşmada sona doğru. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderleriyle İran'a yürütülen müzakere sürecini görüştü. Nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşmaya varıldığını açıklayan Trump, anlaşmanın son unsurları, detayları şu anda tartışılıyor, kısa süre içinde duyurulacak dedi. İranlı yetkililer de anlaşmanın çerçeve metninin son aşamada olduğunu bildirdi. Senegal semalarında Türk izi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali modeliyle başlayan Afrika ülkelerinin ordularına yönelik eğitimle teknik destek, kapasite artırma faaliyetlerine Senegal de eklendi. Türkiye'nin Afrika'daki savunma işbirliği, deniz güvenliği, bölgesel istikrarına katkı faaliyetleri kapsamında Senegal'de konuşlu deniz karakol unsurlarının görevleri kesintisiz olarak sürüyor. Bayram göçü başladı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin seyahatte olacağı

Tatil döneminde yolculuklar önceki gün başladı. Dün ana arterler, köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'da bazı noktalarda dün ve önceki gece trafik yoğunluğu yaşandı ama ilk günün bilançosunda da ne yazık ki 14 ölü yaşandığında yer verilmiş gazetede. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir şarkıyla devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Birlikteliğimize uluslararası sahadaki gelişmeleri takip ederek devam edeceğiz. Her hafta dünya gündemini birlikte yorumladığımız, yorumlarına başvurduğumuz daha doğrusu hocamız Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek telefon attığımızda. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Trump'ın Çin ziyaretinin sonuçlarını değerlendirmiştik ve siz eklemiştiniz daha sonrasında Putin'in de Çin'e ziyareti olacağını. Bu hafta da buna dair yansımalar vardı. Şimdi baktığımız zaman iki ülke, Rusya ve Çin, yerel para birimleriyle birlikte bir ticareti arttırma eğiliminde bulunuyor. Eğitim sahalarından ya da ticari alanlardan ortak projeler geliştirerek genç kuşakları da yakınlaştırmaya yönelik bazı adımlar atmaktalar. Böyle olsa dahi yine de istenilen bir oranda işbirliği sağlandı mı sağlanmadı mı, bunun da bazı ayrımları var. Birazdan değiniriz zannediyorum bu konuya. Özellikle Sibirya'nın gücü 2 ile alakalı olarak da Rusya'nın tam istediğini alamadığına yönelik başlıklar da çıktı. Bir Avrupa'dan kaybettiği enerji ile alakalı kapasitesini Çin'de doldurmaya çalışan Rusya profili için. Siz bu buluşmayla ilgili nasıl bir gözleme sahipsiniz? Neler kazandırıyor? Çin'in böyle önemli devletleri ağırlaması, biraz daha merkezi ülke konumuna getirdiği başlıkların ön plana çıkartabilir mi? Hala bununla ilgili bir şüpheler de var gibi de duruyor. Özellikle de masada karar alıcı, uluslararası savaş meselelerinde bir pozisyon üstlenmemesinin getirdiği bir sebep de zannediyorum. Nereden bakarsınız konuya?
1: Şimdi son dönemlerde böyle üst düzey misafirler ağırlayınca biz doğal olarak Çin acaba uluslararası ilişkiler sisteminin merkezine yaklaştı mı diye düşünmekte elbette haklıyız. Bunun göstergeleri de var. Bu konuda henüz acele etmememiz gerektiğini gösteren ifadeler veya göstergeler de var. Dolayısıyla temkinli olmak elbette ki yarar var. Ve Çin hakkında tabii uzman hocaların değerlendirmelerini takip ettiğimizde şunu söylemek lazım. Temkin henüz şu aşamada bizim doğru pozisyonumuzu ifade edecek. Ancak son Putin'in ziyaretini değerlendirdiğimizde Rusya'da gündem olduğu bizde ve küresel dünya basınında oldukça geniş yer aldı. Ancak bu çok ciddi bir rutin. Nasıl bir rutin? Xi Jinping'in 2013'te seçilmesinden sonra 40'tan fazla kez bir araya gelmiş liderler. Mesela Putin'in bu ziyareti de Çin'e yapılan 25. ziyaretmiş diye ben okudum. Dolayısıyla böyle üst düzeyde ve bu denli sık görüşme bize bu iki ülke arasındaki ilişkinin sıradan iki ülke arasındaki ilişkilerin

0: şeyler de var. Bunun üzerine değinelim izin verirseniz.
1: Lütfen buyurun.
0: Her şeyden önce Putin şunu söyledi. Gitmeden henüz daha. Dedi ki sınırsız potansiyeli ortaya çıkarmak için karşılıklı üst düzey toplantılar önemli. Tamam. Burada önemli olan vurgu şu. Sınırsız potansiyel. Demek ki bu iki ülke arasında her ikisinin de öngördüğü ve her ikisinin de benzer ifadelerle dile getirdiği bir potansiyel var. Peki bu potansiyelin ne olduğunu biz düşündüğümüzde elbette ki iki ülkenin karşılıklı tamamlayıcı olduğunu söylüyoruz. Siz sorunuzu çok isabetli bir şekilde ifade ettiniz. Çin çok büyük bir enerji tüketicisi. Rusya ise bunun üreticisi. Ancak Rusya pazarları da kontrol edebilen ya da pazar güvenliği de hassasiyetle takip eden bir ülke. Dolayısıyla Çin burada Avrupa'nın boşaltmış olduğu yeri dolduracak mı diye düşünürken Putin'in çok istediği şeylerden birisi yeni bir boru hattının, buna Sibirya Gücü 2 diyorlar çünkü daha önce böyle bir boru hattı inşa

0: pazarı boş bırakmamak çok önemli. Ancak iki ülke toplantıdan sonra bir bildiri yayınladı. Bu bildiride çok önemli bir ifade var. Diyor ki yeni tip dünya düzeni söylemi. Her ikisinin de kabul ettiği, bildirinin altına imza attığı ifadeler bunlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz. 90'lı yıllarda Rusya ve Çin zaten dünyanın çok kutuplu olması için beraber çalışacağına dair bir anlaşma imzaladı. Son iki yıllarda dostluk anlaşması imzaladı. Peki bu niye önemli? Soğuk Savaş döneminde bunlar ideolojik partner olsa dahi, ikisi de komünist olsa dahi, düzeltiyorum cümlemi, ideolojik olarak ayrışmışlardı. Rekabet ve çekişme halindelerdi. Ancak 90'lı yıllar bize bir şey gösterdi. ABD'nin tekliğine karşı her iki ülkede pozisyon aldı. Çünkü bundan olumsuz şekilde etkileniyorlardı. Demek ki bizim karşımızda son hafta çok gündeme gelen Rusya ve Çin yakınlaşmasının bir anlamı var. ABD tekliğine karşı meydan okumak. Tamam, tamamlayıcı ilişkiler var. Ekonomik olarak da politik olarak da bunu da kabul ettik. Ancak bir şey var Büşra Hanım. Şimdi dediniz ya Çin merkeze yaklaşıyor mu? Evet. Çin'in merkeze yaklaşması demek diğer ülkelerle ilişkilerinde bir dengenin, karşılıklı çıkarın daimi olması gerek demektir. Ancak Rusya ile ilişkilerde asimetrik bir ortaklık söz konusu iktisadi olarak. Mesela ikisi arasındaki ticaretin 240 milyar dolar seviyesinde olduğu işte bu yıllarda bu büyük ölçüde Rusya'nın aleyhine. Çok ciddi olarak enerji satıyor Çin'e, evet, ama bunun karşılığında katma değeri çok yüksek ürünler alıyor. Yani Çin'in, hep ifade ediyoruz, Çin kalitesi işte ne olacak ki dediğimiz ürünler pazarı artık geride kaldı. Bugün Çin son derece teknolojik, katma değeri yüksek ürünler satabiliyor. Dolayısıyla ABD'nin üstünlüğüne karşı çıkma noktasında bir araya gelen ve her ikisi için de fayda sağlayan bu ilişkilerde Rusya ekonomik olarak dezavantajlı pozisyonda. Ancak kendi açısından enerji satabildiği için ve bundan ciddi gelir elde edebildiği için çok kritik bir partner. Değil mi? Burada önemli bir başka şey daha var. Biz uluslararası ilişkilerde devletlerin partner olduğunu, işbirliği içinde olduğunu, müttefik olduğunu ifade ederken genelde anlaşmalara yaslanırız. Deriz ki bu iki ülke arasında bu hukuken bir metin altına alınmıştır. Ancak nevi şahsına münasır bir ilişki var Rusya ve Çin arasında. Bu da müttefikliğin, yakınlığın ya da her ne derseniz, nasıl tarif ederseniz edin, bu imza altına alınmış değil. Yani sadece bir dostluk anlaşması var. Demek ki biz başka bir yere daha bakmalıyız. Liderlik faktörü her iki ülke içinde ilişkilerin çok temel bir dinamiği. Yani Putin'in Rusya'daki bütün devlet mekanizmasını kontrol edebiliyor olmasının yanında, Xi Jinping'in de Çin'deki devlet süreçlerini kontrol edebiliyor olması, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun devlet düzeyine yansıyabilmesi demektir. Bu nedenle bu ziyaret esasında boşuna takip edilen ya da sembolik bir ziyaret değil. Çünkü ortak meseleler konuşuluyor. İlan edilen bildirinin yanında ilan edilmeyen ancak anlaşma altına alındığı pratik politikayla anlaşılan gelişmeler var. Mesela bakın, bunun yansıması İran'da oldu. Bunun hemen yansıması Ukrayna'da oldu. Hemen peşinden ABD'de de ki ben Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çekiliyorum. Belki sorarsınız, belki sorularınızda vardır ya da yoktur ama İran konusunda da müzakereler sürecek mi, baltalanacak mı, tamamlanacak mı noktasına geldi. Hemen bunun peşindeki gelişmelerle. Dolayısıyla biz Putin'in Çin ziyaretine oldukça önem atfediyoruz ama şöyle, bu iki ülke arasındaki bir rutindir. Kayda değer bir rutindir.
1: Peki Rusya'nın kendi sahasına döndüğümüzde de burada da Belarus'la bir tatbikat düzenliyordu ve nükleer kuvvetlerinin hazırlık seviyesini test etmeyi amaçladıklarını duyurdular. Şimdi nükleer caydırıcılık kapasitesini her defasında öne sürüyoruz ya. Bunu daha mı görünür kılmayı hedefledi sizce, yoksa yine sahasında bir Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya'ya yönelik de İHA saldırılarını artırmıştı Ukrayna. NATO ülkeleri Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini genişletmeye dair söylemlerini de artırdı. Bununla ilgili bir zamanlama da mı söz konusu? Böyle bir atmosferde de bu ziyaretler gerçekleşti ama yine bir nükleer başlık karşımıza çıktı. Caydırıcılıkla ilgili bu görsel tablo bize ne söylüyor?
0: Şimdi ben bu tatbikat haberini takip ederken birkaç şey düşündüm. Bunlardan birisi,

0: sorusun dahil olması buna. Dahil olması ama şöyle ayrı bir ülke gibi değil de nükleer silahların kullanıldığı senaryoda emir veren, yöneten, koordine eden Rus birliklerinin içinde yer alır gibi bir görünüm var. Yani askeri uzmanların değerlendirmesi elbette farklılaşabilir ancak biz Rusya'nın Belarus'la çok ciddi bir koordinasyon içinde olduğunu gözlemliyoruz. İkinci nokta çok büyük çaplı ve geniş katılımlı, kendi birlikleri açısından söylüyorum, çok geniş katılımlı bir tatbikattı. Şimdi kendileri o özel operasyon diyor ama Ukrayna ile yapılan savaşta buna paralel, buna eş güdüm olarak böyle bir tatbikatı yapabiliyor olması Rusya'nın esasında askeri kapasitesini sergilemek arzusunu gösteriyor. Bu bir. İki, bana sorarsanız bu Rusya'nın stratejik sabrının artık bittiğini, sona çok yaklaştığını gösteriyor. Şimdi Rusya çalışanlar ya da Rusya'da olanlar, Rusya'da bulunanlar birazcık akademiyle ya da işte siyasetle biraz teması olanlar şunu çok iyi biliyor. Rusya artık çok ciddi bir hamle yapmak arzusunda. Ne demek istiyorum? Çünkü Ukrayna ciddi bir insansız hava, insansız silah teknolojisi kullanmayı öğrendi ve üretmeyi de öğreniyor. Ve Rusya'nın derinliklerine kadar operasyon yapabiliyor. İşte haberleri de düşüyor, takip ediyoruz. Rusya'da havaalanlarının kilitlendiğini, çalışmadığını, uçak seferlerinin iptal edildiğini ve havaalanlarına krizler yaşandığını görüyoruz. Çünkü yüzlerce drone önleniyor ama bir iki tanesi mutlaka düşüyor, patlıyor. Bu da aslında bütün hava ulaşımını etkiliyor. Şimdi böyle bir Ukrayna karşısında ABD'nin İran'da patinaja düştüğü bir durumda, Çin'le aralarındaki ittifakın, müttefikliğin ya da dostluğun kayda değer sonuçlar ürettiği bir konjonktüre de baktığımızda, buna Avrupa Birliği'nin aktörlük olarak çok zayıf bir profil izlediğini de eklediğimizde ben aslında risk alıp şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ukrayna'da Rusya'nın yakın bir gelecekte çok büyük bir kuvvet kullanımına şahit olabiliriz. Ve oradaki savaşı bu yolla nihai olarak tamamlayacağını bekleyebiliriz diye değerlendiriyorum. Son bir şey daha ekleyeyim. START'ın yeniden imzalanmadığını değerlendirmiştik sizinle. Nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasında, evet, ABD ve Rusya arasında. Bu bize şunu gösteriyor. Evet, caydırıcılık, nükleer caydırıcılık var ve bu oldukça işleyen bir mekanizma. Ancak bunun bugün artık sınırı yok Rusya için de ABD için de. Dolayısıyla bu zayıflık olarak da değerlendirilebilir Rusya açısından. Çünkü kullanabileceği son araç bu, en büyük araç bu ve ikide bir sergilenmesi arada başka araçların acaba zayıf mı kaldığı sorusunu gündeme getirir. Haklı bir soru. Ancak nükleer, bunu bir kamu spotu gibi de değerlendirmek mümkün. Nükleer asla ama asla kullanılmasını umarım ki hiç konuşmayız.
1: Evet.
0: Ve hiç de başımıza gelmez. Dünyanın başına gelmez umalım.
1: Ukrayna bu savaşın farklı zaman dilimlerinde bazı iddiayı da öne atıyor. Özellikle Rusya'nın Moldova bölgesine de bir müdahalede bulunabilme ihtimalinin çok güçlü olduğunu, bir darbe planladığını hatta öne sürdüğü zamanlar oldu. Tabii burada da taraflar arasında Transnistria tarafıyla ilgili gerilimler var. Rusya burada ağırlığını korumak istiyor. Şimdi tekrar bununla ilgili bu bölgede yaşayan Rus vatandaşlarına, daha doğrusu da Rus vatandaşlığını almayı kolaylaştıracak bir yasayla, bir teşvikle geldi. Zaman zaman seçimleriyle ilgili de burada yine kendini hissettiriyor. Dünya tarafından tanınan bir bölge olmamasına da rağmen. Moldova'da zaten Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemlerde de hemen bir AB'ye üyelik başvurusu da yaptı. Daha sonra adaylık statüsü aldı. 2028'de de bitmesi bekleniyor. Gerçi AB'ye üyelik konusunda gerek Ukrayna'nın gerek Moldova'nın atacağı adımlarla ilgili Rusya'dan çok büyük sesler zaten çıkmıyor. NATO ile ilgili konularda daha çok bu gerginliği konuşuyoruz ama Transnistria'ya da kayar mı bu konu? Yeni bir Ukrayna meselesi gibi bu bölgeyi de konuşur muyuz söylemlerini biz geçen sene farklı programlarımızda da çok tartıştık. Bugün nasıl öngörüyorsunuz? Az önceki kullandığınız cümleler gerçekten çok ciddi bir boyuta da işaret ediyor. Risk alacağım dedikten sonraki ifade ettiğiniz noktalar. Bunun devamlılığı ile ilgili tarafta çok da iyimser bir tabloda karşımızda yokmuş gibi de karşımıza çıkabilir. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Ukrayna'nın eleştiri zemin oldukça haklı. Tezi şu, bölgede Rus vatandaşları

0: vatandaşlığı dağıtarak yarın ben Rus vatandaşlarımı korumak üzere operasyon düzenliyorum diyecektir savı Ukrayna açısından. Haksız bir sav değil. Rus açısından bunun örnekleri var. Gürcistan, hemen yanı başımızdaki Gürcistan'da iki defa böyle bir şey yaşandı. Bölgeye Rus vatandaşlığı verildi. Bölgedeki insanlara ve sonraki süreçte ben vatandaşlarımı dünyanın neresinde olursa olsun koruyacağım yaklaşımıyla bir askeri operasyon izledi onu. Ukrayna'da keza öyle. Peki Moldova için böyle bir risk var mı? Elbette ki var. Şimdi bölgede Dinyester bölgesinde, Transdinyester'de 455-500 bin kişilik bir nüfusu var ve yarısına yakını zaten Rus vatandaşı esasında bölge. Hatta şöyle söyleyelim, bölgeyi ziyaret edenler orada zamanın durduğuna şahit olur. Hala eski araçlar, eski yapılar, Sovyetler dönemini anımsatan ve sanki çağımızın böyle 40-50 yıl arkasında kalmış bir zaman diliminden söz ediyoruz. Ve bölge çok ciddi bir Rus etkisi altında elbette ki, ama bütün meşruiyet tartışmalarına rağmen bir Moldova gerçeği var. Ve Moldova'da elbette ki bu süreçlerde Rusya'dan yana ve Batı'dan yana olan büyük fraksiyonların çekişmesiyle birlikte aslında yönünü Avrupa olarak belirledi. Avrupa Birliği olarak belirledi. Şimdi oradaki uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde, oradaki dostlarıma da selam olsun, onlar bu tartışmanın aslında o kadar yorucu olduğunu ifade ediyorlar ki Büşra Hanım. Duygusal olarak Rusya ile temasları çok kuvvetli, kültürel ilişkileri çok kuvvetli. Ancak mantıkları Batı'da olmanın müreffeh bir Moldova için kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ancak nihayet olarak şunu söyleyebiliriz, nihayet olarak Rusya'nın izlediği vatandaşlık verme ve sonrasında sahada bunun bir meşruiyet söylemi olarak kullanması yeni değil. Dolayısıyla Ukrayna'nın buradaki söyleminde çok ciddi bir haklılık payı var.
1: Peki Sayın Hocam, bir de son olarak Bolivya'da yaşananlara bir değinsek. Buradaki sokak gösterileri fazlasıyla büyüdü. Halkın tepkisi, protestosu önemli bir kriz oluşturmuş durumda. Bu konuyu iç çatışma olarak mı, bir iç politika meselesi olarak mı görüyorsunuz, yoksa küresel nüfuz mücadelesinin bir arenası olarak mı nitelendirirsiniz? Yine çünkü lityum rezervlerinin yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Lityum devreye girdi mi, elektrikli araçlar, batarya, yüksek teknoloji unsurları karşımıza çıkıyor. Yani burada tabii son gelen başkandan Rodrigo Paz Pereira'dan baktığımızda da Çin-Rusya ekseninden ABD merkezi bir tarafa geçişte ön plana çıktı. Burada bir Atlantik hattının da baskısını hissedebiliriz. O yüzden de küresel nüfuz noktasında daha çok ön plana çıkardığınız başlıklar mı olur, yoksa ekonomik sıkıntılar mı temelinde yer alır?
0: Şimdi biz Latin Amerika'yı konuştuğumuzda orada çok ciddi bir ekonomik buhranın, sosyal yaşamın çok ciddi olarak seviyesiz bir pozisyon ifade ettiğini söylemeliyiz. Şimdi Arjantin'de meslektaşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz ve Arjantin bölgesi komşusu bilenler için Arjantin'de dahi şu korkunun olduğunu ifade ediyor bölgedeki meslektaşımız. Yani bugün ABD'ye karşı kim duruyorsa sesini kısmaya gayret ediyor. Sesini yüksekten çıkaranlarsa yer altına kayıyor. Yani bu Latin Amerika için çok direnişin, savaşın ya da mücadelenin, ekonomik kriziyle mücadele etmenin olağan hale geldiğini en azından bana düşündürüyor, gösteriyor. Bolivya özelinde ise şöyle bir şey biliyoruz. Eski hükümet, Morales hükümetinin bugün iktidara dönmek ya da sokaktaki olayları desteklemek gibi bir misyonla suçlandığını görüyoruz. Ancak son dönemde Pereira tabii ki hükümette değişiklikler yaptı ve uzun zaman göstericilerle müzakere ediyor. Esasında bir taraftan da teşekkür etti Morales'e. Yani sokak gösterilerin dizginlenmesi noktasında. Ancak hemen peşinden bir gelişme, yakalama emri çıktı eski lider için, Morales için. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda acaba gerçekten bir ciddi bir iç mücadele mi var? Yoksa çok uzun yıllar ekonomik buhran içinde olan halkın sokak gösterileri mi? Bunların elbette içinden çıkmak kolay değil. Ancak şunu söylemek lazım. Şimdi bu tür ülkelerde, özellikle Latin Amerika'da, hükümetler sübvansiyonla piyasayı düzenler. Çıkış noktasının esasında bu olduğu dile getiriliyor. Sübvansiyonlar ortadan kalkınca insanların enerjiye, yakıta, ulaşımı, ticareti sürdürebilmesi oldukça güç hale geldi ve bir yerden patlak verdi. Ancak Pereira çok akıllıca bir şey yaptı. Hızla diyalog kurdu. Hükümetinde değişikliklere gitti ve ABD'nin desteğini açık olarak aldı. Ancak sözünü ettiğiniz madenler ve bu madenlerin bugün ileri teknolojilerin üretilmesindeki rolü çok önemli. Bolivya yani bir ölçüde de bölgenin enerji tedarikçisi. Dolayısıyla küresel enerji fiyatlarını etki eder mi? Oranın uzmanı değilim, o konuda çok tedbirli yorum yapmayı tercih ederim ama elbette ki bütün dünyadaki doğal kaynaklar izleniyor. Şu anlamda yani bir komple teorisi gibi düşünmeyelim bunu. Fiyatlanması, borsası gibi değerlendirelim. İzleniyor. Nerede ne kadar maden var, bunların fiyatı nasıl belirlenir ve bunların küresel üretimdeki rolü, payı nedir, bunların hepsi izleniyor, değerlendiriliyor. Dolayısıyla piyasalar elbette ki Bolivya gibi ülkelerdeki bu gelişmeyi de yakından takip eder. Ama zannediyorum şu aşama için Bolivya'da dinmiş, en azından enerjisi düşmüş görünüyor sokak gösterilerinin. Ama o bölge için bunlar ne yazık ki çok olağan genel
1: normal
0: durumlar.
1: Normal karşılanan durumlar. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi hafta sonları diliyoruz biz de sizlere.
0: Hoşça
1: farklı
0: kalın.
1: Sahalardan haberlere duyuralım istedik ama bugün aslında biraz da Rusya ağırlıklı bir yayın da oldu. Bu ülkelerdeki içeriklerin akışı sebebiyle Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünyadan farklı sahalardan haberleri radyomuzda buluşturan isim editör Nihal Sandıkçı telefon attığımızda. Nihal Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Bugün neler var haznenizde?
2: Şöyle karışık biraz gündem tema açısından. Onun için bayram da yaklaşıyor dedim, en rahat yumuşak haberle başlayayım. Tabii. Benim sıralamayı değiştirmem tabii, ne kadar değiştirir gündemi bilemem ama biraz böyle turizmle ilgili Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı. Euronews'in haberiydi bu. Ama içinde işte Avrupa Komisyonu haberleri de var, detayları. Biz de tabii yakından ilgiliyiz. Türkiye de çok iyi bir yerde. İşte yeni veriler bu Avrupa kıtasının en çok ziyaret edilen ülkelerini ve uluslararası turistlerin en fazla gecelime yaptığı destinasyonları ortaya koydu. Türkiye 3. sırada. Avrupa evet küresel turizmde liderliğini sürdürmeye devam ediyor ve yüz milyonlarca tabii uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan bir yerden, bir kıtadan bahsediyoruz. Hala evet dünyanın en çok ziyaret edilen bölgesi ve bu tatil merkezlerinden tabii kültür turizmiyle öne çıkan şehirlere kadar pek çok böyle noktayı, Avrupa'nın pek çok noktasını turist akınına uğratıyor. Bunlar yeni veriler. Acaba
1: çok iyi bir derece değil mi 3. sırada olması? Rakiplerimiz nihayetinde çok kıdemli ülkeler var. Destinasyon olarak tercih edilen ülkelerde yoğunlukta. Hakikaten
2: tabii.
1: İyi bir derece diye tahmin ediyorum. Sizin yorumunuz
2: tabii
1: da bu yönde mi?
2: Büşen, ama bu şimdi bundan önce başka bir haber vardı geçtiğimiz haftalarda. Ben ona biraz böyle üzülünce bekletmiştim haberi. Şimdi bunu bağlamak zorundayım. Türkiye 3. sırada ama şöyle bir şey de var araştırmalar arasında mesela. En çok hayal kırıklığı yaşanan ülkeler var. Mesela orada da Türkiye listede, yani üst sıralarda. Mesela İstanbul bundan nasibini alıyor ve dünyanın bence en güzel şehri maalesef hani gelen turistin hayal kırıklığıyla dönmesi ki bu daha çok böyle sosyal yaşamda hayal kırıklıkları bunlar. Hani doğa güzellikleri ve kültür tarih açısından değil. Bunu da bence bir yerde aklımızda tutmalıyız.
1: Şöyle
2: yani
1: bir şey mi acaba? Hani Avrupa'da da son dönemlerde çok ciddi bir tartışma var. Aşırı turizm ve turistlerin gelmesiyle ilgili bir yoğunluğu
2: protesto
1: olmasına
2: var.
1: Yönelik bir protesto
2: tabii.
1: Var. Yani şehirler o şehrin halkı içindir diye de afişlerde yer alır. Yoğunluk, bir yaz döneminde kalabalıklık olması, aşırı bu anlamda da yerli halkı nefes aldırmayacak bir seviyeye getirmesi birçok illerde protesto ediyor. Acaba İstanbul'da bu sefer yoğunluğundan dolayı mı böyle bir tabloya girdi. İstersen ziyaretçiyi çok çeker.
2: Eğer şehrimizi, ülkemizi korumak için o niyetle bir bizdeki de bir protesto ve memnuniyetsizlik sonucuyla bu verilere ulaşıyorsak ben buna tamam diyorum kendim kişisel
1: Çünkü
2: olarak
1: şöyle,
2: ama.
1: nihayetinde bu tepki veren de Avrupalı. O listeye
2: Evet.
1: sokan da herhalde biz de Avrupalı.
2: Tabii, kesinlikle öyle. Yani şimdi bunlar dünyanın tabii ki verileri diye de bakmamız lazım. Sadece Avrupa kıtası olarak değil. Bir yandan Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya, işte İtalya ve Türkiye. Ardından hemen ekleyelim, Fransa, Birleşik Krallık var. Avrupa'nın en popüler 5 turizm destinasyonu arasında yer alan ülkeler bunlar. Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi arasında da yine Avrupa'dan 6 ülke girmiş. 2025 yılında Avrupa genelinde 1,5 milyardan fazla geceleme kaydediliyor. Ve bu sayı mesela 1950 yılında yalnızca 25 milyon seviyesindeymiş. Yani ciddi bir aslında büyüme var küresel seyahat sektöründe. Bu başka bir veriyi de önümüze koyuyor. Dünya genelinde tabii ki yani özellikle tabii ki son yıllarda ekonomik belirsizlikler çok endişe verici ama buna rağmen turizm sektörü büyümeyi sürdürüyor. Bu birbirine bağlı zincir aslında pek çok şeyi de gelişmeyi de önümüze koyuyor ve küresel ölçekte %3,2 mesela 2026 yılında sektörün büyümesi bekleniyor. Dünya ekonomisi için öngörülen bir %2,4'lük büyüme var. Bunun üzerinde bir şeyden bahsediyoruz aslında. Orandan bahsediyoruz. Onun için tabii çok önemli yani seyahat ve turizm sektörünün
1: Evet, Türkiye için de çok
2: gelişmesi.
1: önemli bir kaynak. O yüzden de buradaki rakamların hep iyiye gitmesi de bizler adına sevindirici bir tablo. Her ne kadar bir uyarı işareti de olsa da bunu da önümüzde
2: Evet.
1: bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki bunu
2: Onu da
1: atlamak
2: biz
1: istemem
2: yapmış
1: ama
2: olacağız.
1: ama hani batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine her yönüyle farklı. İster denizi, ister İç Anadolu, yani Kapadokya'da bir balon gösterisi dahi
2: Tabii.
1: Çok başka bir atmosferi yaşatıyor. Kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Onun şanına layık bir netice de çıkmış aslında sorarsanız. Ama daha
2: Evet.
1: iyi mevkilere getirmek ve korumak bizlerin de görevi olsun diyelim. Bundan da
2: Tabii.
1: vazgeçmeyelim.
2: Tabii. Küçük bir bilgi daha ekleyeyim. Bu mesela işte 2024 yılında yaklaşık 110 milyon ziyaretçi ağırlamış Avrupa'yı yine şey yapalım. Avrupa özelinde Birleşik Krallık birlikten ayrıldı ama mesela o da dikkat çeken büyümelerden biri. Bizde mesela Türkiye ve Fransa geçen yıl 150 milyonun üzerinde geceleme sayısına ulaşıyor. Bir yandan bir mevsimsel karakter var insanların gezi turistik planlarında. Çok doğal tabii hepimizde olduğu gibi. Mesela Yunanistan, Avusturya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda'nın ilk onda yer alması bu böyle Avrupa turizminin büyük ölçüde mevsimsel karakter taşıdığını da ortaya koymuş. Yani yaz aylarında bu sıcak iklimler, tatil beldeleri falan yoğun ilgi görüyor. Bu tabii bilinen bir gerçeği tekrar verilerle ortaya koymuş oldu. Buradan bir hava olayına geçiyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Bize sanki çok böyle hani uzakmış aslında pek çok kişiye de öyle geliyor ama birbirini tetikleyen bir potansiyelden bahsediliyor. Süper El Nino deyince. Şimdi aşırı önemli aslında bir hava olayı ve diğer hava olaylarını tetikleme potansiyeli en yüksek olan hava olayı diyebiliriz Süper El Niño için. Ve neredeyse bu diğer hava olaylarını etkileme olasılığı %90'ın üzerine çıkıyor son veri. Ve şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. Beklenen El Niño'ya yakın bir fenomen olay 1876 yılında yaşanmış. Kuraklık, kıtlık ve salgınlar ve yaklaşık 50 milyon can aldı diye böyle bir analiz var. Financial Times'ın haberi bu. Şimdi El Niño her 2 ile 7 yılda bir karşımıza çıkan bir hava olayı. Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının ısınması ve yön değiştirmesine yol açan.
1: Yani Türkiye Pasifik'te olmadığı için mi doğrudan Türkiye'yi etkiliyor gözüyle bakmıyoruz diye söylemiştiniz siz de.
2: Ama evet evet, başında hani sanki bizi etkilemiyormuş gibi ama bütün dünyayı etkileyen bir gelişme bu. Çünkü o hareket okyanusla sınırlı kalmıyor. Yani hava akımlarıyla tüm gezegeni etkileyen bir gücü var. Onun için bu işte Süper El Niño bu işte hava olayının en şiddetli halini ifade
1: daha
2: etmesiyle
1: ünlü. Evet.
2: Bu arada duyabiliyoruz değil mi birbirimizi?
1: Biz sizi duyuyoruz, lütfen devam edin. Hakikaten tamam. Biz El Niño'yu konuştuğumuz zaman dilimlerinde genellikle hava durumunu anlatan meteoroloji mühendislerimiz biraz daha temkinli bir yerden de yaklaşırlardı. Belki çok daha fazla da konuyla ilgili bizleri endişelendirmemek adına da böyle bir yaklaşımları vardı. Ama doğruyu söylemek gerekirse Nihal Hanım, dün Ankara'da öyle bir yağmur yağdı ki El Niño gelmeden biz bu etkileri çok daha farklı hissetmeye başladık.
2: Şimdi buradan şimdi son cümlelerle daha ciddi bir bağlam yaratabiliriz aslında.
1: Öyle mi? Nasıl bir ciddi konudur bu?
2: Bu yıl için şimdi beklenen El Niño 150 yıldır görülmemiş şiddette olacak açıklamasını yaptılar. Cambridge Üniversitesi'nden bir açıklama var. Şimdi eğer bu yaklaşan olay korkulduğu kadar şiddetli olursa çok zor bir dönem bizi bekliyor diye. Neden? Çünkü Pasifik'teki sıcaklığı 4 derece arttıracak. O ne yapacak? Küresel sıcaklıklarda aşırı yükselişe yol açacak. Yangın, sel, fırtına, kuraklık. Yani hepsini tetikleyecek bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü 2022'deki El Niño'dan sonra devam eden 3 yıl tarihinin en sıcak yılları olarak kayda geçiyor. Yani etkilenmemek mümkün değil. bu olayla ilgili detayımız şu an için bu kadar. Şöyle bu bunu da bir sağlıkla ilgili, bizi şimdi turizmle ilgili bir böyle göğsümüz kabardı. Bilim ve tıp alanıyla ilgili de göğsümüzü kabartacak bir gelişme var. Ona bağlamak istiyorum.
1: Lütfen buyurun.
2: Şimdi Oksijen'den Baran Can Sayın bunu çok detaylı yazmış. Ben de oradan alıntı yapacağım. Türk bilim insanlarının yer aldığı bir ekip kanser hücrelerini hedefleyen canlı hücre tabanlı mikro robotlarla pek çok kanser hücresinin çoğunu yok etti. Bunların arasında neler var? Kolon kanseri hücrelerinin neredeyse %92'si, beyin tümör hücrelerinin %98'i, böbrek kanseri hücrelerinin %90'ını yok ettiler. Bu çalışmayla Nisan ayı sonunda yayınlandı Science Advances'da. Ve bu çalışma çok işte bu kemoterapi tedavilerinde hücreyi ayırt edemeyen bir ilaçtan, kimyasaldan bahsedilir. Sağlıklı ya da kanserli hücreyi ayırt edemez ve gerçekten çok ciddi bir uzun ve zorlu bir süreçle hastalar mücadele eder ve bu mücadelenin tabii en büyük paradoksu da bu. Yani hastayı iyileştirmek için, yani bir yandan ciddi kimyasallarla iyi ve kötü hücre ayırt etmeden her şeyden yoksun bırakmak aslında. Şimdi olay işte burada bizden Koç Üniversitesi, Bezmi Alem Üniversitesi ve de Zürih Üniversiteleri. Almanya'nın en itibarlı araştırma enstitülerinden biri Max Planck'te yapılıyor bu çalışma ve tıp ve mühendislik dallarında uzman 8 bilim insanının imzasını taşıyor. Yayınlanan araştırma makalesi ve o 8 bilim insanının ikisi Alman, 6'sı Türk. Bununla gurur duyabiliriz diye düşündüm. Şimdi mikro robotlarla ilgili ve yaptıkları çalışmalarla ilgili çok detaya girmeyeceğim ama ilgilenen dinleyicilerimiz mutlaka bakacaklardır. Gözle görülemeyecek bir mikro robottan bahsediyoruz. Ve direkt sağlıksız hücreyi yok edebilecek bir gelişme bu.
1: Tedavi yöntemlerinde sağlıklı olan kısımlar da etkilenebiliyordu bir şekilde.
2: Evet.
1: Bu yöntemlerle beraber belki bunun önüne geçilebilecek. Dileriz klinik çalışmaları da bir an önce biter ve uygulama aşamasına da gelebiliriz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz sizin vesilenizle.
2: Evet, evet.
1: Çok büyük.
2: Şimdi
1: bunlar.
2: Bu sıralamayı değiştirdiğim dediğim haberle sonlandıracağım bu bölümü. Birleşmiş Milletler toplantısından bir sonuç geçen haftadan yansıdı basına. Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması başlığı altında toplandılar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve orada yapılan bazı açıklamalardan başlıklar aldım ben de. Evet. Genel Sekreter Yardımcısının Tom Pleyel

0: Thatcher'ın konuşmasında şöyle bir bölüm: 2025 yılında yaklaşık her 10 dakikada bir sivil öldürüldü. Bunlar Birleşmiş Milletler'in 20 silahlı çatışma alanında, sadece 20 silahlı çatışma alanında belgeleyebildiği ölümlerden birkaçı. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna, işgal altındaki Filistin toprakları ve daha birçok yerde gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Sadece tabii siviller değil, sağlık hizmetleri, onlara da mesela sağlık hizmetlerine de yönelik, mesela sadece orası için 1350'den fazla saldırı var Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında bu 2025 yılında. Bu tabii başka bir sorunu da gündeme getiriyor. Bununla ilgili ayrıca notlarım vardı benim. Doğal olarak bu haberin içine yerleşiyor. Şimdi çatışma alanlarında açlık da derinleşiyor böyle bir durumda. Ve gıda artık bir savaş haline geldi, sonucunu verebiliyor bu maalesef olumsuz gelişmeler. Ben orada kendimce bir parantez açmak istedim. Dünya Gıda Programı'nın 2026 küresel görünümünde 318 milyon insan kriz seviyesinde ve daha kötü açlıkla karşı karşıya. Orta Doğu'daki çatışma bu gıda krizini endişe verici şekilde derinleştiren bir tablo önümüze koyuyor ve Dünya Gıda Programı bu durumun devam etmesi halinde rekor sayıda akut açlık vakası yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Gazze ve Sudan'ın bazı bölgeleri mesela 2025 yılında eş zamanlı iki kıtlık burada doğrulanıyor ve bu yüzyılda yaşanan yıkıcı bir ilk olarak bunun başlığını atıyorlar. Onun için Genel Sekreter'in konuşmasında şöyle bir cümle var. Şimdi çatışmaların arttığı bir dünyada kimse güvende değil. Bunu hepimiz şüphesiz aslında daha ciddi bir şekilde hissetmeliyiz. Savaşın kendilerine, ailelerine veya halklarına asla ulaşmayacağına inananlar tehlikeli bir yanılsama içinde yaşıyorlar diyor. Savaş sınır tanımaz, ayrıcalık tanımaz diye o toplantıdan çıkan başlıklar.
1: Artık sadece çatışma haberi olarak değil, insan hakları burada sorgulanıyor. Uluslararası hukuk sorgulanır hale geliyor. İlk görüntüler hep sosyal medyadan geliyor diyoruz. Yerel gazeteciler, sağlık ekipleri sayıları veriyor diyoruz. Artık sivil hedef alındı mı gibi sorular, bunların sorulmasına bile fırsat verilmeden de karşımıza çıkıyor diyoruz ama ona rağmen hala da bu rakamlar çok daha net bir şekilde dahi karşımıza çıkamıyor. Öylesine büyük bir hezimetin yaşandığı, acının yaşandığı bir dünyadayız. Anlamakta güçlük duyduğumuz bir husus ama sizin dikkat çektiğiniz kısımlar çok değerli, çok önemli. Bunların farkındalığını güncel tutabilmek adına Nihal Hanım. Evet. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız
0: ben
1: için bize.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 3. bölümümüzde de yapay zekayı konuşacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını her hafta açıyoruz. Alt metnini biraz daha detaylandırıyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizleri sormalı.
1: Ben de iyiyim. İyi hafta sonları.
0: Çok teşekkürler. Genco Bey, şimdi baktığımız zaman son dönemlerde özellikle pandemiden sonra yapay zeka alanlarında bugün birkaç başlığa mümkünse değineceğiz ama tanışma platformları, dijital platformda bir tanışma işlerinin çok daha arttığını görüyoruz. İnsanların bir duygusal bağlantı kurma ihtiyacının böyle bir algoritmalarla desteklenmesi gibi bir tablo söz konusu. Tabii burada daha çok gerçek insanlar vardı. Şimdi yapay zekanın devreye girdiği taraflarda bir tarafta insan, bir tarafta robot dünyası mı var? Son dönemdeki bu haberleri anlamakta zorluk çektik doğrusu. Siz biraz açabilir misiniz konuya? Neyle karşı karşıyayız?
1: Tabii şimdi internetin büyük çoğunluğu hala sosyal medya ve bu tanışma platformları üzerinden tüketiliyor. İşin bilimsel ve verisel tarafının dışında çok ciddi bir yoğunluk hala eğlencede. Bunun içinde işte şeyler de var, online izleme platformları, ama büyük çoğunlukta bu tanışmada, bu tanışmanın belli bir şeyi vardı, bir ritmi vardı. İşte bir profil görüyorsunuz, bir şekilde bir aksiyona girip beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz ya da işte beğen

0: kendinizi belli ediyorsunuz. Bu birçok sosyal medya platformunda işte işaret atarak böyle gülücük atarak olabiliyor. Tanışma platformlarında da beğendiğinizi belli eden sağa kaydırma ya da beğenmediğinizi belli eden sola kaydırma gibi çok böyle o platformun bir jargonu var.
1: Evet.
0: İşte karşı tarafta bir reaksiyon verirse otomatikman şey oluyor. Oradan size reaksiyon geldiği için bir eşleşme oluyor ve sohbet etmeye başlıyorsunuz. Aslında bizim normal sosyal hayatta yaşadığımız şey merhabaya merhaba diyenle sohbet ediyoruz. Hı. Buydu. Ama burada tabii ki profile bakmak, sonra üstüne bu sohbetler hep klişe olmaya ve aynı olmaya başladı. Ve hep aynı şeyi tekrar eder olmaya başladı insanlar. Çünkü artık sosyal ortamlarda tanışma pandemiden sonra dediğiniz gibi çok azalmaya başladı. Hep dijitalde tanışma başlıyor. Şimdi bu tanışma platformlarının aykırı çocuğu olarak şey yaptığımız Bumble diye bir platform var. Kadınların kurduğu ve kadın haklarını daha çok savunan bir platform olarak şey yapıyor, kendini markalıyor ve doğru olarak markalıyor. Hatta bir dizisi de var bir platformda, online platformda. Bu B diye bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Bu B ne yapıyor? Aslında sizin daha önceki konuşmalarınızdan, daha önceki yazışmalarınızdan işte beğeni tarafınızı izleyerek bir algoritma oluşturuyor. Ve size sizin beğenebileceğinizi ya da sizi beğenebilecekleri bir potaya eritiyor. Bir nevi yapay zeka burada çöp çatan oluyor mahallemizin. Herkesi tanıyan ablası olmaya başlıyor. Burada tabii tanışmanın arayüzü değişiyor bu sefer. Zaten değişmiş olan bir şey sistem şu anda tamamen o ana kadar çizdiğiniz imajla ve başkalarının o ana kadar çizdiği başka bir imajla karışmaya başlıyor. Şimdi bazen de bu tanışmalar yani gerek duygusal gerek sosyal tanışmaların altında yatan sosyolojik şeyde beklenmedik karşılaşmalar çok iyi hesaplanmış bu kadar böyle içi düzülmüş şeylerden ziyade daha çok işe yarar çıkarımlara geliyor. Yani daha gerçek oluyor. Beklenmedik karşılaşmalar bunu elimizden alıyor şu anda.
1: Evet. Dileriz yani kişisel sohbetlerin tabii istismar edilme riski de var bu tarz ortamlarda. Gençler de kişisel verilerini paylaşıyorlar. Diğer tarafta da duygusal zafiyet de ön plana çıkabilir. Yani bir kişinin böyle bir dijital platformda tanışma isteğini yöneltecek konu herhalde ki bir yalnızlığı da işaret ediyordur. Böyle bir yerden de o psikolojik duygu karmaşasının içerisinde yeni mağduriyetler de doğabilir mi? Bunu da göz önünde bulundurmak lazım doğrusu. Bir platform, uygulama diye daha sempatik, daha süslü, renkli bir taraftan tanıtabiliriz bu konuları. Yeni düzende doğrusu anlamlandırmakta zorlandığımız bir konu ama eğer bir ihtiyaç olarak böyle bir yönelim varsa da bunu da gerçekçi bir dille de değerlendirmek lazım. Yine de hakikaten burada kişisel bilgilerinin korumaya alınması ile ilgili tabloda bence bir zafiyet oluşmaması anlamında gençlerin özellikle gördüğüm kadarıyla kalemlerin her sene çok ciddi bir şekilde artışı var rağbet etme anlamında. O yüzden de bu konuda biraz daha herhalde ciddi bir yaklaşıma, titiz bir yaklaşıma da ihtiyaç duyuyoruz. Peki bu kadar tabii yeni bir insanla tanışma konusunda da bu kadar güvendiğimiz bir platform artık hayatımız içine girmiş demektir. Farklı farklı sahalardan da konuşuyoruz. Verebileceğiniz yine farklı uygulamalar var mı günlük hayatın kullanımına dair örneklerde?
0: Tabii yani burada bir tarafta bu sürprizi ortadan kaldırıp daha steril hale getirmeye çalışması tanışmayı orada negatif olarak algılayacağımız için biz sosyolojik olarak baktığımızda bunu pozitif olarak algıladığımız bir buluş, icat ve deneme tarafı var. Yapay zekanın bizi çok hızlandırdı. Google'ın yaptığı bu Alphabet oldu Google'ın şirketi artık. Onların yaptığı bir Alpha Involve diye Alpha diye bir yapay zeka modeli var. Bu da mucit olarak geçiyor. Yani buluşlar buluyor. Daha çok bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmek için tasarlanmış bir yapay zeka. İşte

genetik analizlerde hataları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu süreçler, bu genetik analiz süreçleri, ilaç şey yapma test süreçleri inanılmaz uzun ve pahalı süreçlerken alfa sayesinde çok ciddi anlamda %80'lere varan bir tasarruf. Hem zaman hem maddi tasarruf ortaya şey yapıyor. Çünkü simülasyonla tüm olasılıkları deniyor burada. Enerji şebekelerinin daha iyi ve daha verimli işlem sağlamasını sağlıyor. Bu da çok ciddi oranda yükselmiş bir şekilde. Çünkü insan hata yapan bir varlık olarak tamamen o anki mühendislik bilgisine dayanarak, bir de kolektif olan mühendislik bilgisinden ziyade lokal olan mühendislik bilgisine dayanarak döşediği bu elektrik kablolarını çok daha verimli bir şekilde 60'lara 70'lere varan verimlilik şeklinde tekrardan döşemeyi sağlayan bir buluş yapıyor. Aynı şekilde lojistik iyileştirmeler de yapıyor ve kuantum alanında da yapıyor. Yani ama en büyük taraf, en ilginç taraf, çok ilginç bir döngüye getirdi kendini. Bu alfa kendi çipini üretiyor Google yapay zeka için ve bu çipin üretilmesini alfa yapıyor. Şimdi şöyle bir döngü var. Çip sayesinde

0: çözüyor olarak bakabiliriz.
1: Evet.
0: Pesimistik bir taraftan bakacak olursak da önünü alamayacağımız bir büyüme söz konusu olabilir.
1: Bu hıza yani, yetişebilme kapasitesi insanın çok zorlanacak ama kendi işini kendi yapan bir yapay zeka teslimiyetine ne kadar hazırız bilmiyorum Genco Bey. Her hafta yani, hakikaten bir farklı sahadan derinlik karşımıza çıkartıyorsunuz, düşünmemizi yol açacak konular. Daha da fazla uygulamaları, pratikleri duyurmak istiyoruz ama her bir aktardığınız gerçekten de üzerinde biraz daha virgül koymayı hak eden veriler oluyor. Özellikle bence yapay zekayı yakından temsil edebilecek, onları daha iyi araştırabilen gençler için de bu sorgu çok kıymetli olacaktır. Bugün yine ben izninizle virgül koyacağım, bunların da düşünülmeye ihtiyacı olduğu için farklı kullanım alanlarıyla yine bir araya gelelim lütfen. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Rica ederim. Haftaya çok ilginç bir şey anlatacağım size. Hiç ummadığımız bir tarafı vuracak. Ya vurmayacak da oraya ilaç olacak.
1: Bir merak da bıraktınız şimdi. Önümüzdeki hafta dört gözle bekliyoruz konuşmak için.
0: Evet. Çok bayramda otosanayiye gidersek haftaya çok zevkli olabilecek bir şey çıkacak.
1: Muhakkak yolumuz düşecek zaten. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize devam edeceğiz. Tabii bayram haftasındayız. Ailelerimizle bir araya geleceğiz. Sevdiklerimizle buluşacağız mümkün mertebede. Ama haricinde boş zamanlarımızı da değerlendirebilecek bir etkinlikler ortamı da olacaktır belki. Bunlardan haberleri de kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz duyuracak bizlere. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın Işra Hanım.
1: Bu haftaya dair mesajlarınız nedir acaba?
2: Bu hafta 9 günlük tatil tabii şehirlerde birazcık yavaşlık olsa da aslında yani hem sergi gezmek isteyenler hem filmler hem de kitaplarla vakit geçirmek isteyenler için de güzel alternatifler sunuyor. Ama öncesinde bu dönem tabii Cannes Film Festivali'nden gelen sıcak gelişmeler, ödüller ve aynı zamanda Türkiye'de devam eden festival ve sergiler var. Bunlarla ilgili kültür sanat rotalarını sizlerle paylaşalım bu hafta.
1: Lütfen hızlıca başlayalım o zaman. Yoğun bir gündem
2: evet.
1: var çünkü.
2: Öncelikle 79. Cannes Film Festivali ödülleri belli oldu. Bu ödüllerde kazananlar arasında yani öncelikle tabii ki film seçkisine bir bakalım. Pedro Almodovar'ın Bitter Christmas filmi ve Hiroko Zakoreda'nın Shipping and Box filmi yarışanlar arasındaydı. Kazananlarda da tabii biraz farklı bir yerden bizi şaşırttı. Film Romanyalı yönetmen Kristin Mingyu'nun Björk filmine verildi bu sene Altın Palmiye. En iyi kadın oyuncu ödülünü Ryusuke Mashino'nun bakım evi draması olan All of Sudden'la kazandı. Ve aynı zamanda yine Virginia Esola'da ve Tao Akamata'ya da yine kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri verildi.
1: Ortak bir tema var mıydı peki bu festivalde, Cannes'da?
2: Bu sene tabii dünya sinemasının yönünü belirleyen bir alandı bu aynı zamanda. Yani evet, ortak temalar, yine kişisel hikayeler, işte aile ilişkileri, kimlik ve aidiyet gibi birçok güçlü anlatılar bu yıl film festivalinde dikkat çekti.
1: Çok kıymetli. Peki ülkemize dönelim mi? Vizyonda hangi filmler var sinemaya
2: evet,
1: isteyenler için?
2: Bu hafta vizyonda da özellikle hem klasik sevenler hem de bilim kurgu ve macera konusunda arayışı olanlar da güzel film seçkileri var. Star Wars'un Mandalorian ve Grogu vizyona giren filmler arasında. Yine Nirvana, The Bat, The Show ve işte Kayıp Robot ve Define gibi filmler bu hafta vizyona giriyor. Yine tabii ailece izlenebilecek yapımları da önerebiliriz burada. Özellikle Süper Bir Takım ve Kehribar ile Boncuk daha çok çocuklu ailelerin tercih edeceği filmler. Biraz daha nostaljik ve büyük prodüksiyon sevenler için de Star Wars evrenini tabii her zaman güçlü bir kaçış planı sunuyor.
1: Şimdi biz her hafta tabii konuklarımızla da konuşunca kültür yolu festivalleriyle alakalı hangi şehrimizde düzenleniyorsa onunla ilgili haberler veriyorduk. Eskişehir'e dair de çok konuşmuştuk. Bugün belki de son günü zannediyorum Kültür Yolu Festivali'nin
2: evet.
1: Eskişehir'in ama yine duyuracaklarımız olacaktır. Neler aktarırsınız?
2: Evet, 16 Mayıs'ta başladı festival ve 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında işte sergiler, konserler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri var. Özellikle teknoloji deneyimleri ve interaktif oyun alanları konusunda.

0: farklı etkinlikler çocuklar için uygun olabilir. Yine atölye çalışmaları devam ediyor. İşte ne yapımı tespih atölyesi gibi bazı workshoplar da düzenleniyor. Bu festivalin son günü ve pazar günü bu tip seçenekler tercih edilebilir.
1: Şimdi bir önceki tabii konuklarımızla da konuşurken Türkiye'nin turizm destinasyonlarında çok önemli bir derece aldığını aktarmıştı değerli konuğumuz. Üçüncü sırada olduğunu, tabii İstanbul'da en çok ziyaret edilen bir şehir olarak öne çıktığını belirtmiştik. Burada da o İstanbul'un hakkını verelim. İstanbul rotası ile ilgili bu tatil döneminde gezmek isteyenlerle ilgili neler duyurursunuz?
0: İstanbul rotası da her zaman çok alternatifli ve bayram için özel programlar var. Ama özellikle İBB müzelerinin işte İstanbul Erebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Minyatürk gibi müzelerin bayramda ücretsiz olacağını hatırlatalım öncelikle. Yine İstanbul'un tabii Yedi Kule en önemli aslında yerlerinden biri, tur içindeki Fatih bölgesindeki bu alanda Hisarlı Rehberli gündüz turları düzenliyor 23 ve 24 Mayıs'ta. Yani bu dün ve dün başladı ama bugün de devam ediyor. Bu da aslında tatilde değerlendirilebilecek güzel bir gezi rotası olabilir.
1: Mayıs ayı biraz yağmurlu geçiyor. Salon faaliyetleriyle alakalı da aslında güzel bir tercih dönemi olabilir. Tiyatro için ne dersiniz peki? Sinemadan bahsettik.
0: Evet, tiyatrolarda bu hafta Lady Macbeth Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda 29 Mayıs'ta tiyatro severlerle buluşacak. Biliyorsunuz Shakespeare'in en güçlü kadın karakterlerinden birini merkeze alan bir oyun bu. Aynı zamanda hırs ve iktidar arasındaki mücadele ve çatışmaları anlatan bence iyi bir oyun. Onun yanı sıra Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın çocuklar için de bir oyun önerebiliriz. O da 29-30 Mayıs'ta Şişli Tiyatrosu'nda yine tiyatro severlerle buluşacak. O da yine keyifli bir tercih rotası oluşturabilir.
1: Aydın Hanım çok teşekkür ederiz bizlerle paylaştıklarınız için. Bu haftaki etkinlik haberlerinde hem yetişkinlere hem de çocuklara ayrı ayrı özellikle de içerikler hazırlamışsınız. Ben de onlar adına sizlere bir teşekkür daha sunmak isterim. Her hafta birbirinden zengin başlıklarla buluşturuyorsunuz bizleri doğrusu. Ki daha da var, ben biliyorum sizin aktaracaklarınız.
0: Evet.
1: Elimizden geldiğince de bunu tabii süremiz fırsat verdiğince buluşturuyoruz. Eksik olmayın. Şimdiden iyi bayramlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz sizlerle.
0: Sizlere de iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum.
1: Kültür Sanat Medyatörü Aydın Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de programımızın sonuna geldik, veda edeceğiz. Melek Baysal, Ertuğrul Kaya, Büşra Tayırdan, sağlıkla kalın efendim, iyi bayramlar.
2: Gündem hafta sonu.

0: bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemini dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa

0: sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyu saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en net haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.net.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve eski adıyla Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Ve yine gündemimizde aklın sınırlarını zorlayan, hayatımızın tam merkezine dokunan konular var aslında. İnsanlığın başka bir gezegende çektiği ıssız öz çekimlerden, yer altına su enjekte ederek tetiklendiği söylenen deprem çalışmalarına, ki bilimsel yayınlardan bahsedeceğiz, enerjimizi sömüren devasa veri merkezlerinden, aslında sözlüklere giren yapay zeka diktatörlüğü kavramına kadar pek çok geniş yelpazedeki konuya değineceğiz. Arılar bizlere otonom drone yapmayı öğretirken, Çin'in milyarlık robot orduları ve yapay zekanın eğitim sistemini aslında nasıl kökünden sarstığını masaya yatıracağız. Evet, Teknosfer'in çok değerli sadık dinleyenleri, artık hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet, yolculuğumuza başımızı gökyüzüne, hatta gökyüzünün çok daha ötesine, derin uzaya çevirerek başlıyoruz. Bugün uzay ajanslarının milyarlarca dolarlık bütçelerle elde ettiği veriler sadece karanlık boşluğu değil, bizzat aslında üzerinde yaşadığımız soluk mavi nokta olarak adlandırılan gezegeni, yani dünyamızı anlamamız için hayati öneme sahip. İlk haberimiz aslında komşu gezegen Mars'tan geliyor. NASA'nın sarsılmaz kaşfi Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'in vahşi batı olarak adlandırılan son derece engebeli ve kayalık bir bölgesinde yepyeni bir öz çekim, yani selfie çekip gönderdi. Jezero kraterinin batı ucunda Aratusa adı verilen bir kaya oluşumunun yanında duran bu yalnız robot aslında bize Mars'ın sırlarını anlatıyor. Perseverance bu bölgede kayaları delerek örnekler topluyor. Bilim insanları bu kayaların Mars'ın milyarlarca yıl önce bir magma okyanusu ile kaplı olduğuna dair izler taşıdığını düşünüyor değerli dinleyenler. Peki bu bizim ne işimize yarayacak bu bilgi? Neden Mars'ın tozlu kayalarıyla bu kadar yakından ilgileniyoruz? Değerli dinleyenler, Mars dünyanın ya geçmişi ya da potansiyel geleceği aslında. Gezegenlerin nasıl soğuduğunu, atmosferlerini nasıl kaybettiklerini ve bir zamanlar sulara sahipken nasıl devasa çöllere dönüştüklerini anlamak, kendi evimiz olan dünyanın iklimsel dengesini ve geleceğimizi aslında korumamız için bize eşsiz bir laboratuvar sunuyor. Ancak insan tabii sormadan edemiyor.

Mars'ı yaşanabilir kılma hayalleri kurarken, cennet gibi olan dünyamızı Mars'a çevirmemek için gerçekten yeterince çaba harcıyorum insanoğlu. Şimdi kızıl gezegenden biraz daha uzaklaşacağız ve Güneş sisteminin buzlu devlerinden birine, yani Uranüs'e gideceğiz. Satürn'ün o meşhur görkemli halkalarını hepimiz aslında biliyoruz. Ancak Uranüs'ün de halkaları vardır ve bilim insanları bu halkalar hakkında ezber bozan bir keşfe imza attılar. Hubble ve James Webb uzay teleskoplarından gelen verileri inceleyen araştırmacılar, Uranüs'ün en dışındaki iki halkasının birbirinden tamamen farklı olduğunu ortaya çıkardı. Mu adı verilen dış halka parlak mavi renkte ve minik buz kristallerinden oluşurken, hemen yanındaki Nu halkası kırmızımsı, tozlu ve karmaşık organik moleküllerle dolu. Uzmanlar bu mavi buzlu halkanın Uranüs'ün Mab adlı küçücük uydusundan kopan parçalarla oluştuğunu düşünüyor. Sadece şöyle bir düşünelim. 12 kilometre çapında minicik bir uydu, koskoca bir gezegenin etrafına mavi bir gerdanlık diziyor adeta. Bu durum bize evrendeki sistemlerin aynen yeryüzündeki ekosistemler gibi ne kadar dinamik ve sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Güneş sisteminin sınırlarında milyarlarca yıl önce yaşanmış büyük çarpışmaların izlerini okuyoruz adeta. Gündelik hayatımızda bu bilgi bize aslında evrenin statik bir tablo değil, yaşayan ve nefes alan bir mekanizma olduğunu, etrafımızdaki maddelerin kökenini hatırlatıyor. Yine de tabii içimizdeki o şüpheci sesi susturamıyoruz teknosfer dinleyicileri olarak. Gökbilimciler gezegenlerin yörüngesindeki bu buz ve toz bulutlarını bu kadar inanılmaz bir hassasiyetle incelerken acaba sadece temel bilim çalışmaları mı yapıyorlar? Yoksa geleceğin uzay madenciliği için trilyonlarca dolarlık devasa su ve mineral rezervlerinin haritasını şimdiden sessiz sedasız çıkarma çalışmaları mı yürütüyorlar? Biliyoruz ki suyu uzayda bulmak, orada koloni kurmanın en kritik ve en paha biçilmez adımı değerli dinleyenler. Uzayın derinliklerinden gelen sürprizler sadece halkalarla sınırlı değil. Uzaydaki üçüncü durağımızda 100 yılı aşkın süredir bilim dünyasını şaşkına çeviren kozmik ışınlar olacak. Kozmik ışınlar dediğimiz şey aslında insan yapımı hiçbir hızlandırıcının ulaşamayacağı kadar yüksek enerjilere sahip, kara deliklerin püskürmelerinden veya süpernova patlamalarından fırlayıp evreni boydan boya geçen atom altı parçacıklar. Uluslararası bir araştırma ekibi Dampe Uzay Teleskobu kullanarak bu parçacıkların davranışında gizli bir kural keşfetmiş durumda. Bilim insanları bu yüksek enerjili parçacıkların enerjileri belirli bir seviyeye ulaştığında sayılarında aniden keskin bir düşüş yaşandığını, yani bir spektral yumuşama olduğunu keşfetti. Bu keşif, evrenin manyetik alanlarının bu parçacıkları nasıl yönlendirdiğini matematiksel olarak kanıtlıyor deniyor. Peki, bu aslında çok yüksek fizik bilgisi içeren fizik konusu bizim günlük hayatımıza nasıl dokunuyor? Değerli dinleyenler, bu kozmik ışınlar her an atmosferimize çarpıyor aslında. Uçak yolculuklarında aldığımız radyasyon dozundan tutun da yörüngedeki navigasyon ve iletişim uydularımızın elektronik devrelerinin aniden bozulmasına kadar pek çok olayın faili aslında bu ışınlar. Onların dilini çözmek, gelecekteki iletişim ağlarımızı ve teknolojik altyapımızı bu görünmez bombardımandan korumak anlamına geliyor aslında. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. İnsanlık bu devasa kozmik enerjinin nasıl hareket ettiğini, manyetik alanlarla nasıl büküldüğünü bu kadar iyi çözmeye başladığında, acaba bir gün bu bilgiyi savunma sanayinde, diğer ülkelerin uydularını veya iletişim ağlarını dışarıdan müdahale edilmeden karanlığa gömecek manyetik silahlar geliştirmek için kullanabilir mi? Bilimin getirdiği her aydınlık beraberinde yeni bir gölge ile beraber geliyor aslında. Bu oldukça önemli bir nokta değerli dinleyenler. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojilerine yer verdiğimiz haberlerimizde sizlerle olacağız.

Evet, derin uzayın soğuk ve karanlık gizemlerinden çıkıyoruz şimdi ve ayaklarımızı tekrar aslında sağlam sandığımız toprağa yani yeryüzüne basıyoruz. Burada sağlam sandığımız kelimesinin üzerine biraz vurgulayarak durdum. Çünkü bilim insanlarının artık yerkürenin altındaki o devasa plakalarla bile oynamaya başladıkları uluslararası basında haber oldu. İşte yeryüzü teknolojileri bölümümüzün ilk haberi İsviçre Alplerinin derinliklerinden geliyor ve çok ilginç bir haber gerçekten. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar yerin derinliklerine 750 bin litre su enjekte ederek, bilerek ve isteyerek tam 8 bin adet deprem tetikleyebildiklerini açıkladılar. Evet, tekrarlıyorum çünkü yanlış duymadınız gerçekten. Laboratuvar ortamında değil, bizzat bir dağın kalbinde binlerce depremin oluşmasına yol açtı bilim insanları. Bu çalışmanın amacı nedir diye akla gelecektir elbette. Araştırmacılar düşük geçirgenliğe sahip kayaların arasından sıcak suyu çıkarıp dünyaya temiz, kesintisiz ve sonsuz bir jeotermal enerji sağlamanın yollarını arıyorlar. Bilim insanlarının yol açtıkları depremler esasen yüzeyde hissedilemeyecek kadar küçük deniyor. Yani o kadar küçük ki sıfıra yakın şiddetteki sismik hareketlerden bahsediyoruz. Bizim için ama anlamı çok açık. Tabii fosil yakıtlara, kömüre, petrole bağımlılığımızı bitirecek, iklim krizine denilen krize çare olacak, yepyeni ve tükenmez bir enerji kaynağının kapılarını aralayacak olabiliriz deniyor. Elektrik faturalarının düşmesi, havanın temizlenmesi anlamına gelecek. Üstelik bu teknoloji dünyanın her yerinde uygulanabilir deniyor. Fakat tabii durup düşünmeden edemiyor insanoğlu. Yani ben de bu haberi okuduğumda aynı sizler gibi aynı bu soruları sordum. Doğanın bu muazzam, kendi içindeki hassas dengesine bu kadar kaba bir kuvvetle tonlarca su basarak müdahale etmek ne kadar doğru? Bilim insanları her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyor ama fay hatlarının birbiriyle nasıl bir zincirleme reaksiyona gireceğini gerçekten %100 tam anlamıyla hesaplayabiliyor mu? Temiz enerji bulacağız derken acaba yanlış bir hesaplamayla uyuyan devasa bir fay hattını tetikleyip telafisi imkansız bir felakete yol açma riski alınmıyor mu böylece? Doğayı kendince düzenlemeye çalışırken aslında insan olduğu doğadaki düzenin kurallarına meydan okumuyor mu? Yeryüzündeki yenilikler sadece dağları değil, kendi evlerimizin içini, hatta aldığımız her nefesi de dönüştürüyor. İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları hastanelerde veya evimizde aslında nefes alışverişlerimizi izlemek için tamamen radyo frekans dalgalarını kullanan pilsiz ve kablosuz küçük etiketler geliştirdiler. Günlük hayatımızda mağazalardaki ürünlerin çalınmasını engellemek veya otoyollarda otomatik geçiş yapmak için kullanılan RFID teknolojisini kullanmışlar aslında ve insanın göğsüne yapıştırılan yara bandı boyutunda bir cihaza entegre etmişler. Bu sayede astım, KOAH gibi akciğer hastaları ya da ameliyat sonrası nekahat dönemindeki insanlar o koca koca kablolara, radyasyon yayan röntgen cihazlarına bağlı kalmadan yataklarında rahatça uyurlarken bile nefes hareketleri detaylıca izlenebiliyor. Sağlık açısından tabii inanılmaz bir konfor gerçekten. Hastaneye gitme derdini dahi bitiren, doktorun sizin nefes darlığı çekip çekmediğinizi evinizdeki bir cihaz üzerinden anlık olarak görmesini sağlayan muazzam bir teknoloji. Uzaktan sağlık takibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve kırsal kesimlerde hayat kurtarıcı olabilir deniyor. Peki ama bu konforun görünmez bir bedeli olabilir mi? Evimizin içi, yatak odamız bile artık tıbbi bir gözlem istasyonuna mı dönüşüyor? Cihazların bizim en mahrem, en temel yaşamsal fonksiyonumuz olan nefesimizi bile Wi-Fi benzeri dalgalarla sürekli buluta aktardığı bir dünyada veri güvenliğinden ne kadar bahsedebiliriz? Acaba büyük sigorta şirketleri yarın öbür gün bu görünmez verileri satın alıp sizin her gece nefes alış ritminizi düzensizleşmiş, kalp krizi riskiniz olduğunu tespit ettiğini söyleyen, bu yüzden hayat sigortası priminizi iki katına çıkardığını söyleyen argümanlarla karşınıza gelebilirler mi? Ya da sağlık teknolojileri adı altında dev şirketler henüz hasta bile olmayan milyonlarca insanı sürekli izlenecek ve abonelik sistemine bağlayacak potansiyel müşteriler olarak mı kurguluyorlar? Doğadan ilham alan teknoloji yalnızca insan sağlığında değil, robotik dünyasında da çığır açıyor değerli dinleyenler. Sıradaki haberimiz Hollanda ve Almanya'daki araştırmacıların geliştirdiği arı navigasyonu yani BeNav projesi. Oldukça ilginç bir proje gerçekten.
Uçan dronların çevrelerini algılaması ve kendi başlarına yollarını bulması için devasa işlemcilere, ağır bataryalara ve her an bağlı kalmaları gereken uydulara, yani navigasyona, GPS'e ihtiyaçları var. Ancak bilim insanları tabiata bakıp şunu soruyorlar. Küçücük beyinleri olan bal arıları, kilometrelerce uzağa uçup yollarını kaybetmeden komanlarına nasıl geri dönebiliyorlar?

Arıların görsel hafızasını ve adımlarını sayma mantığını taklit eden bilim insanları sadece 42 kilobaytlık. Aslında bunu gerçekten durup tekrar söylemek lazım. Çünkü akıllı telefonunuzla çektiğiniz tek bir fotoğrafın yüzlerce kat küçük boyutuna sahip olan sadece 42 kilobaytlık bir yapay zeka belleği ile dronların yollarını bulmasını sağladılar. Hem de arılardan ilham alarak. Bu müthiş bir hafiflik, ucuzluk ve enerji tasarrufu anlamına geliyor. Tarım arazilerinde ekinleri ilaçlayan, seralarda bitki hastalıklarını tespit eden ve evimize kargo getiren dronların maliyetinin inanılmaz derecede düşebilme ihtimalinden bahsediyoruz. Uydulara veya devasa haritalama sistemlerine ihtiyaç kalmayacak deniyor. Bu lojistik ve tarım alanında devasa bir kazanım. Ne var ki böylesine yetenekli, uydudan bağımsız ve sürü halinde hareket edebilen otonom cihazların varlığı bir yandan da insanın tüylerini ürpertmiyor değil. GPS sinyali kesilerek ya da sinyal karıştırıcılarla durdurulamayan, internete bağlı olmadan tamamen otonom uçabilen arı zekasına sahip dronlar kötü niyetli ellerde nasıl bir araca dönüşür acaba? Gelecekte güvenlik güçlerinin bile tespit ve müdahale edemeyeceği, kendi aralarında organize olan ve belki de görünmez fısıntılarla adeta yön bulan sentetik böcek sürülerine mi şahit olacağız bizler? Doğanın kusursuz tasarımını kopyalarken o tasarımın yıkıcı potansiyelini de yine kendi elimizde inşa etmiş olmuyor muyuz? Evet değerli dinleyenler. Bu ilginç arıdan esinlenen teknoloji haberimizle beraber ikinci bölümünde sonuna geldik. Birazdan yapay zeka çağına ait haberlerle üçüncü bölümde sizlerle birlikte olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, programımızın üçüncü ve aslında en can alıcı durağına, yani yapay zeka çağına adım atıyoruz şimdi. Artık teknoloji elimizde tuttuğumuz bir telefon veya bindiğimiz bir otomobil olmaktan çıkmış durumda. Teknoloji artık düşünüyor, karar veriyor, öğreniyor ve bizim yerimize seçimler yapıyor bugün. Bu bölüm fiziksel dünyadan zihinsel ve toplumsal yapımızın nasıl kodlandığına dair sarsıcı gerçekleri inceleyeceğimiz bir bölüm olacak bugün. Şehirlerimizin akıllandığından bahsediyoruz yıllardır. İşte Romanya'nın başkenti Bükreş bunun en somut adımlarından birini attı. Bükreş Belediyesi şehrin en yoğun 92 kavşağını ve yaya geçidini tamamen yapay zeka ve akıllı sensörlerle donattı. Asfaltın içine yerleştirilen manyetik sensörler ve direklerdeki yapay zeka destekli kameralar trafiğin akışını saniye saniye analiz ederek ışık sürelerini kendi kendine ayarlayacak duruma geldi. Toplu taşımaya öncelik verilecek, trafik sıkışıklıkları anında çözülecek deniyor bu sistem sayesinde. Bu projenin vaat ettiği şeyler aslında hepimizin hayali. Şehir içi yolculuk süresinde %10 azalma, daha az kaza, daha az karbon emisyonu ve daha az stres, hatta daha az yakıt tüketimi. Sabah işe giderken saatlerini yollarda heba eden her insan için bu büyük bir müjde gerçekten. Fakat bir şehrin tüm sinir sistemini, tüm hareket kabiliyetini tek bir merkeze ve yapay zekanın algoritmalarına teslim etmek, arka planda devasa bir izleme ağının da kurulması anlamına gelmiyor mu? Yapay zeka trafiği optimize ederken, aynı zamanda hangi aracın, hangi yayanın, günün hangi saatinde nereden nereye gittiğini aslında kusursuz bir şekilde kaydetmiş olmuyor mu? Günün birinde bu optimizasyon araçları hacklenecek olursa, istenmeyen kişilerin veya grupların şehir içindeki hareketlerini sessizce yavaşlatan, onları sürekli kırmızı ışıklara yakalatan görünmez bir kontrol mekanizmasına dönüşebilir mi sistem? Şehirler akıllanırken insanların hareket özgürlüğü bir veri havuzuna mı dökülecek? Sadece yolların değil, eğitim sistemlerinin de yapay zekanın dönüştürücü gücü üzerinde gerçekten değişmeye başladığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayınlanan çok çarpıcı bir araştırma, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının hayatımıza girmesinden bu yana üniversitelerde aslında not enflasyonu yaşandığını ortaya koydu. Biraz tebessüme yol açan bir haber gerçekten. Öğrenciler özellikle yazarlık ve kodlama gibi yapay zekanın ustalık alanına giren derslerde eskiye oranla %30 daha fazla A notu almışlar. Yani en yüksek notu almaya başlamışlar. Araştırmacılar çok net bir tespitte de bulunuyorlar. Öğrenciler aniden çok daha zeki veya çalışkan olmadılar neticede. Sadece yapay zekaya iş yaptırmayı öğrendiler. Bunun günlük hayattaki yansıması da devasa bir iş gücü krizi aslında. İşverenler ellerinde hepsi en yüksek notlarla mezun olmuş yüzlerce CV ile karşı karşıya gelecek önümüzdeki yıllarda. Ve kimin gerçekten yetenekli, kimin ise sadece iyi bir prompt mühendisi olduğunu, yani yapay zekaya daha iyi komut veren biri olduğunu ayırt edebilecek mi? Üniversite diplomalarının içi mi boşalacak bu noktada? Bu durum gençlerin geleceği için aslında çok kritik soruları da beraberinde getiriyor. Makinenin bizim yerimize yazdığı, araştırdığı ve özetlediği bir eğitim sisteminde öğrenmek eyleminin anlamı ne olacak? İnsan bilgiyi üretmekten vazgeçip sadece yapay zekanın ürettiği metinleri adeta kopyala yapıştır yapan editörlere mi dönüşecek? Acaba büyük teknoloji firmaları kendi ürünleri olmadan temel bir makale bile yazamayan, düşünsel olarak onlara tamamen bağımlı olan, zihinsel tembelliğe itilmiş yeni bir nesil mi inşa ediyor? Düşünme yetisini makineye devreden bir toplumun o makinenin sahipleri tarafından yönetilmesi kaçınılmaz değil midir değerli dinleyenler? İşin garip tarafı, toplum bu tehlikelerin sezgisel olarak farkında aslında. Toplumlardan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir Gallup anketi çok çarpıcı ve bir o kadar da ironik bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ankete katılan Amerikalıların %71'i mahallelerine veya yaşadıkları bölgeye bir yapay zeka veri merkezi kurulmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. İşin ilginç yanına gelecek olursak, aynı halka, yani Amerikan halkına evinizin hemen yakınına peki nükleer santral kurulsun mu diye sorulduğunda karşı çıkanların oranı ise sadece %53'te kaldı. Yani insanlar nükleer radyasyon riskini yapay zeka veri merkezlerine tercih etme noktasına gelmişler. Peki bu noktaya nasıl gelindi?
Değerli dinleyenler, yapay zekanın bulutlarda süzülen sihirli bir kod dizini olmadığını, devasa bir fiziksel canavar olduğunu anlamaya başlamış durumda insanoğlu. Bir yapay zeka sunucu çiftliği, on binlerce hanenin kullanacağı elektriği adeta sömürüyor. Soğutma işlemleri için devasa boyutlarda içme suyu tüketiyor. Sürekli çalışan dev fanların yaydığı gürültü ve elektrik şebekesinde yarattığı yük, bölge halkını canından bezdiriyor adeta. Teknoloji devleri işte yapay zekanın dünyayı kurtaracağını, iklim değişikliğini çözeceğini söyleye dursunlar. Bu pırıl pırıl dijital devrimin arkasında inanılmaz da bir ekolojik fatura var gerçekten. Bugün gelişmiş ülkelerde istenmeyen bu veri merkezleri, yarın çevre düzenlemelerinin daha esnek olduğu, suyun ve enerjinin daha kolay bu noktada kullanılabildiği gelişmekte olan ülkelere taşınırsa ne olacak peki? Kuzeyin teknolojik refahı için güneyin suları mı bu noktada kuruyacak? Dijital hizmetleri kullanırken her bir arama sorgumuzda harcanan o bir bardak tatlı suyu ve yakılan kömürü gerçekten düşünüyor mu insanoğlu? Yapay zekanın fiziksel dünyaya etkisini sadece veri merkezlerinde değil, sahaya inen donanımlarda yani robotlarda da görüyoruz. Çin devlet şebekesi elektrik altyapısının bakımı ve onarımı için tam 1 milyar dolarlık devasa bir adım atarak 8500 yapay zekalı robotu göreve başlattı. Bu robot ordusunun içinde dağlık arazilerde devriye gezen 5000 adet 4 ayaklı robot köpek ve ekipmanları taşıyan tekerlekli robotlar var. İnsanların yapması son derece tehlikeli olan yüksek gerilim hatlarındaki kaçak tespitleri, bakım ve onarım işlerini artık tamamen otonom robotlar yapıyor Çin'de. Gündelik hayatta bunun karşılığı elbette çok değerli. Elektrik kesintilerinin azalması, altyapının sürekli canlı tutulması ve iş kazalarının insan ölümlerinin önüne geçilmesi anlamına geliyor. Tabii aynı zamanda teknoloji devriminin ne kadar hızlı fizikselleştiğinin de ispatı. Ancak bu robotlar zorlu kış şartlarında Sarp dağlara tırmanıp karmaşık elektrik panolarını tamir edebilecek kadar beceriklilerse eğer başka neler yapabilirler? Bir ülkenin tüm kritik altyapısını santim santim ezberleyen, müdahale edebilen bu robot ordusu siber bir saldırıda hacklenirse ne olur? Ağı tamir etmesi gereken 8500 robot bir anda sistemi adeta sabote eden mekanik teröristlere dönüşebilir mi? Kaldı ki robotların sahadaki varlığı sadece sivil altyapı ile de sınırlı değil değerli dinleyenler. Haber bültenlerine düşen bir diğer gelişme bu noktada İsrail ordusunun Lübnan'ın Litani Nehri kuzeyine doğru genişlettiği o zalim saldırılarında İsrail'in askeri birliklerine destek olarak robotları sahaya sürdüğü basına yansıdı. Savaşın yıkıcılığı zaten korkunçken otonom ve uzaktan kumandalı savaş makinelerinin şehir çatışmalarında kullanılması tamamen farklı bir boyuta geçişi simgeliyor. Robotik savaş sistemleri askeri zayiatı azalttığı için övülse de savaşın ahlaki sorumluluğunu kimin üstleneceği koskoca bir boşluk. Bir yapay zeka yanlış hedefi vurup sivillerin ölümüne neden olduğunda ki bu İran'da gerçekleşti ve 170'ten fazla kız çocuğu Amerika ve İsrail'in saldırılarında İran'da hatırlayalım geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Bu ve benzeri katliamlarda suç yazılımcıya mı, komutana mı yoksa robota mı atılacak? İnsansızlaşan savaşlar, savaşma kararının daha kolay, daha acımasız ve daha soğukkanlı bir şekilde alınmasına mı yol açıyor? İnsan hayatı bir algoritmanın kar zarar optimizasyonuna indirgendiğinde insanlıktan geriye ne kalıyor değerli dinleyenler? İşte tüm bu gelişmelerin felsefi ve hukuki arka planını toparlayan son haberimizde bu haftayı noktalıyoruz aslında. Avrupa Komisyonu'nun eski yetkililerinden temel haklar uzmanı Paul Nimetz ile gazeteci ve akademisyen yoldaşlarının kaleme aldığı yeni bir kitap var. Açık Gelecek ve Düşmanları. Özgür toplumu yapay zeka diktatörlüğünden nasıl koruruz? Nimetz kitabında çok keskin aslında bir uyarıda bulunuyor ve son 30 yılda inovasyonu engellemeyelim bahanesiyle büyük teknoloji şirketlerinin sistematik olarak denetimsiz bırakıldığını, bunun sonucunda tarihte eşi benzeri görülmemiş bir güç ve servet yoğunlaşmasının birkaç büyük Silikon Vadisi şirketinin elinde toplandığını söylüyor. Yazar teknolojinin kaderimiz olmadığını, geleceğin tamamen matematiksel hesaplamalara bırakılamayacak kadar insan iradesine muhtaç olduğunu vurguluyor. Ve diyor ki bizler teknolojinin dayattığı her şeyi kabul etmesi gereken yeni bir yapay zeka teknolojisinin hizmetçisi olmamalıyız. Eğer her şeyi teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardındaki 200 mühendisine bırakırsak demokrasiyi kendi ellerimizle dijital bir otokrasiye teslim etmiş oluruz.
Peki bu felsefi eleştiri bizim hayatımıza nasıl dokunuyor? Kullandığımız arama motorları, sosyal medya akışlarımız, karşımıza çıkan haberler, iş başvurularında eleyen algoritmalar, hepsi aslında bizi bizden daha iyi tanıyan devasa şirketlerin elinde. Bizler kendi ülkelerimizde kanunlarına uymak zorundayken bu şirketler ulus devletleri aşan bir güce sahipler. Düzenleme, kural, hukuk dendiğinde hemen özgürlükleri kısıtlıyorsunuz diyerek seslerini yükseltiyorlar. Ama sormamız gereken asıl soru, kendi ürettikleri dijital krallıklarda bizi sadece sömürülecek veri noktaları olarak gören, algılarımızı yöneten ve davranışlarımızı adeta manipüle eden teknoloji elitlerinin serbest pazar adı altında kurdukları bu yapılar modern bir teknolojik feodalizm değil mi? Gerçekten çok güzel bir soru. Güzel ve yanıtını gerçekten zaman içinde alabileceğimiz bir soru. Evet, işte böyle değerlisi dinleyenler. Mars'ın paslı kayalarından İsviçre'nin depremle titretilen dağlarına, bizi nefesimizden tanıyan çiplerden yapay zekanın şekillendirdiği savaşlara ve eğitim sistemlerine kadar uzanan upuzun bir yolu sizlerle birlikte kat ettik. Gelecek gerçekten belirsiz ve bu belirsizlik onu bizim nasıl şekillendireceğimiz anlamına geliyor aslında. Bize düşen kapımıza gelen her yeni icadı, her devrimsel teknolojiyi körü körüne bir inançla değil, aklın süzgecinden geçen sağlıklı bir şüpheyle kucaklamak. Unutmayalım ki makineler ne kadar zeki olursa olsun, işlemciler trilyonlarca veriyi ne kadar hızlı işlerse işlesin, onlara vicdanı, ahlakı, sınırı ve en önemlisi anlamı verecek olan yegane güç yine insan olacak. Yani teknolojiyi anlamlı kılan, onu insanlığın ortak faydasına sunma irademiz olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Müzik yağmuru sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yıllar yıllar önce bilgisayar ve internetin olmadığı 1960'larda Amerikalılar bir robot yapmış, ne sorarsan biliyormuş. Bir Amerikalı robotun karşısına geçmiş, gökteki yıldızları sormuş, robot 10 saniye içinde cevap vermiş. Peşinden bir Japon gelip robota "Japonya'da kaç köy var?" diye sormuş, robot 20 saniye içinde doğru cevabı vermiş. Sırada bir Türk varmış. O da sorusunu sormuş. 10 saniye geçmiş, 20 saniye geçmiş, 30 saniye, 1 dakika geçmiş, robottan cevap yok. 15 dakika geçmiş, robot hala suskun. Herkes merak içinde bekliyor. Bir saat sonra robot kızarmaya başlamış, sonra parça parça eli kolu düşmüş ve nihayet robot...

Bot paramparça olmuş. Bunu gören uzmanlar Türk vatandaşını sorguya almışlar. Ne sordun da robot kendini parçaladı diye. Türk cevap vermiş. Sadece şunu sordum. Ne var ne yok? Bu programı hazırlarken bu anı aklıma geldi.

Ne var ne yok, ne haber gibi sorular Türkiye'de yakın arkadaşlar arasında geçen gündelik ve sıradan sözlerdir. Günlük konuşmalarımızda ne soru sözünü özne gibi kullanarak kısa cümleler kurarız. Ne aldın, ne verdin, bu ne, ne uçtu, ne düştü gibi sorulardır bunlar. Ne ekersen onu biçersin gibi atasözlerimizde bulunur. Ne sözcüğü atalarımızdan kalmadır. Bundan 1300 yıl önce yazılan Orhun yazıtlarında "Ne kaanka işin küçüğün berürmen" diye bir cümle var. Günümüz Türkçesiyle "Hangi kağanın işini gücünü görürüm ben" diye okuruz. Bu cümledeki ne sözcüğü hangi şey, hangi anlamına gelir? Ne gün geldiniz diye sormakla hangi gün geldiniz demek arasında fark yoktur. Bir arkadaşınız size selam vermeden geçip gidiyorsa kendi kendinize "Ben ona ne yaptım ki?" diye sorarsınız, değil mi? Dolaylı soru cümlelerinde ne sözü, hangi davranışım, hangi sözüm anlamlarında kullanılır. Ne sözü bazen her şey anlamında da söylenir. "Ne istersen yaparım" cümlesindeki ne birçok şeyi ifade eder. Bazen de hiçlik belirtir. Mezarlıktaki en zengin kişi olmanın ne anlamı var diye sorduğunuzda hiçlik cevabı ne sorusunun içinde gizlidir. Nasrettin Hoca'ya biri "Hocam bir tepsi baklava gidiyor" deyince hoca "Bana ne?" demiş. O kişi bunun üzerine "Ama sizin eve gidiyor" deyince de "Sana ne?" cevabını yapıştırmış. "Bana ne, sana ne, ona ne" cümlelerindeki ne sözcüğü yönelme ekinden sonra gelirse bir eylemin, işin veya durumun belirtilen kişiyle ilgisinin olmadığını vurgular. Ne sorusu bazen kızgınlığı veya bir eylemin gereksizliğini vurgular. "Benimle ne alıp veremediği var? Benden ne istiyor?" gibi sorular gereksizliği belirtir. "Onda para ne arar? Buralarda martı ne gezer?" gibi cümlelerdeki ne ise yokluk belirtir. Bazen de biri bir şeyler anlattıktan sonra "Buna ne buyurulur?" diye sorar. Buradaki ne sözcüğü anlatılmaz.

0: diyen kişi, söylediği sözün sonucu değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Bir mülakatta elenen kişi, "Bende eksik olan ne?" diye sormuşsa, sonuca itiraz etmiş demektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sahadan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliği ile ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz hafızalarda iz bırakan şarkılarla. Gülruh Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların farklı müzikal renkleri farklı duygularla buluşuyor. Kimi zaman bir vedanın izinde, kimi zaman geçmişe uzanan bir hatıranın içinde ilerliyoruz. İlk durağımızda sahnedeki duruşu ve kendine özgü yorumuyla dikkat çeken bir isim var. Seden Gürel. 90'lı yıllarda pop müziğe getirdiği modern yorum ve güçlü vokal rengiyle öne çıkan sanatçı farklı bir ifade alanı oluşturmuştur. Seden Gürel'den dinliyoruz. Devlerin Aşkı.

Aşkın büyük ama kırılgan halini anlatan bu eserin ardından yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada 90'lı yılların en belirgin seslerinden biri, Mirkelam. 1995 yılında yayınlanan albümüyle yakaladığı çıkış, onu yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda kendine has bir stilin temsilcisi haline getirdi. Mirkelam'a kulak verelim. Hatıralar.

Farklı bir müzikal durakta alternatif tınıların izini sürmeye devam ediyoruz. Grup Ayna, gitar temelli yapısı ve içten sözleriyle 90'lı yılların farklı arayışlarını yansıtan önemli gruplardan biri oldu. Grup Ayna'dan bir eser sizlerle. Sen Unutma Beni.

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin.
1: Herkes unuttu gitti.
0: Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Unutulmayan duyguların ardından iz bırakmış başka bir isme uzanıyoruz şimdi. Sırada yalnızca bir sanatçı değil, bir kültür hafızası. Barış Manço. Anadolu rock çizgisini evrensel müzik diliyle buluşturan sanatçı, kuşakları bir araya getiren eserler üretmiştir. 1999 yılında aramızdan ayrılan Barış Manço'yu saygıyla anıyoruz. Mikrofonda Barış Manço. Benden öte, benden ziyade diyecek.

Şimdi sırada daha sade ama bir o kadar da içten bir anlatım var. Ege. Ege akustik gitar temelli düzenlemeleri ve samimi sözleriyle 90'lı yılların sıcak müzik dilini yansıtan isimlerden biri olmuştur. Ege'den dinliyoruz. Yaz aşkım.

Şimdi sırada 90'lı yılların son döneminde dikkat çeken bir başka isim var. Yonca Lodi. 1999 yılında yayınlanan albümüyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan sanatçı, sade ama etkileyici yorumuyla dinleyiciye ulaşmayı başardı. Yonca Lodi'yi dinliyoruz. Sana bir şey olmasın.

Duygusal anlatımın farklı bir boyutuyla devam ediyoruz. Rafet El Roman. Avrupa pop müzik kültürüyle Türkçe sözleri bir araya getirerek 90'lı yıllarda kendine özgü bir çizgi oluşturan Rafet El Roman'dan iki eser dinliyoruz. Hanım Eli ve Beni Affeder Misin?

Sırada melodik yapıları ve duygusal dengesiyle dikkat çeken bir isim var, Suat Suna. Bestelerinde kurduğu akış ve yalın anlatımla 90'lı yılların kendine özgü romantik atmosferini yansıtan sanatçı, dinleyiciyle kolay bağ kuran isimlerden biri. Suat Suna'dan iki eser sizlerle. Bir Ben Yapamam Sensiz ve Son Bir Defa.

Programımızın son bölümüne yaklaşırken güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla geniş kitlelere ulaşan bir isimle sizlerleyiz. Haluk Levent. Anadolu rock geleneğini modern düzenlemelerle buluşturan sanatçı, 90'lı yıllarda alternatif bir müzikal yapı ortaya koymuştur. Haluk Levent söyleyecek. Vefasız ve ayrılık.

Sevgili dinleyiciler, duyguların farklı tonlarında dolaştığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak üzere. Müziğin başka hikayelerinde, başka zamanlarda. Hoşça kalın.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz," dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi, kazada 46 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı, arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz. Anadolu Mayası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerin karşısındayız. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Serpil Kızılpınar'la beraber bugün yine Anadolu'nun çeşitli yerlerine gideceğiz. Anadolu'yu kültürle mayalayacağız. Bugünün aslında öznesi, nesnesi, başrolü, her şeyi söz. Anadolu mayalanırken söz nasıl ifade edilmiş, sözün yerini sizlerle paylaşacağız. Konuğum çok kıymetli. Kendisi aslında bir söz ustadı, aynı zamanda da bir haberci, Beyazıt Cebeci. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi programlar öncelikle. Maya dedim mi benim aklıma dil geliyor, Türkçe. Hı hı. Anadolu'yu mayalayan ana unsur Türkçedir. Bu bin yıllık süreçte bizi bir arada tutan, toplumu milletleştiren ana unsur Türkçedir. Ve bunun üzerine de işte edebiyatımız, şiirimiz, halk deyişlerimiz, masallarımız bu mayanın olgunlaşmış halidir bizim için.
0: Anadolu'da söz daha mı bir fazlaca mayanın özü gibi? Çünkü normalde hani şey derler ya, söz uçar yazı kalır. Ama baktığımızda Türklük geleneğinde Orta Asya'da işte Orhun Abideleri var, Divan-ı Lügat-ı Türk var. Ama bir taraftan da işte aşıkların atışmasında da hani yazılı olmayan geleneği de mayalayan bir söz sanatı var. Peki bu nasıl bu kadar güçlenmiş burada Türkiye'de?
2: Ozanlarımızın ayrı bir yeri var bunda. Hı hı. Yani Yunus Emre ile başlıyor. İşte Dadaloğlu, Karacaoğlan. Yani bu Anadolu'nun her yerinde, her noktasında bu ozanlarımızın ayrı bir yeri var. Bunlar toplum önderleri aynı zamanda. Kültür önderleri. Bir Dadaloğlu'nun yeri, bir Karacaoğlan'ın yeri çok farklı. Yani Türkçemizi bugünümüze taşıyan bu insanlar. Yani Yunus Emre'nin o saf Türkçesi. Bizi biz yapan, Türk milleti yapan ana unsur. Yani bu daha sonra da işte Cumhuriyet dönemimizde de birçok şairimiz artık daha Türkçe eserler vermiş ama temelinde bu var. Yunus Emre var yani temelinde.
0: Bir de bir şey soracağım tabii. Şimdi sizinle ilgili hani söz üstadı dedim. Çünkü siz esasen hem haberci tarafınız ama bir taraftan da siz sözle oynamayı, sözle kendinizi ifade etmeyi de çok seviyorsunuz. Peki sözün hani bir sürü de yönü var tabii. Yani bu Türklük mayasının içindeki sözün hep başka anlamları var aslında. Yani hani orada o söz nasıl kullanılıyor yani, Anadolu kültüründe?
2: Biz acılarımızı dile getirmişiz. Hı hı. Yani Türkçe Faruk Nafiz Çamlıbel'in o Han Duvarları şiiri var. Orada bir Maraşlı şeyh oldu satılmış var. Bir 1922'de memleketine dönen bu askerin artık terhis olmuş, hasta, aslısını ele almış. Han'ın duvarına yazdığı o şiirde her şey özetleniyor. Yani biz de hep acılarımızı dile getirmişiz. Yani bir savaşımız var. Bin yıldır bu topraklara yerleşmiş olmanın bir savaşı var. Buraya sahip olmanın bir savaşı var. Anadolu'ya sahip olmak öyle kolay bir şey değil. İşte bu bütünlüğü o Türkçe sağlamış. Biz de bugünümüze kadar gelmiş. Millet olmamızı sağlayan ana unsur, yani bu milletin mayası Türkçe. Başka bir şey değil. Yani tabii ki dinimizin de önemli bir yeri var millileşmede. Ama Türkçenin yeri ayrı.
0: Evet. Peki şimdi tabii bir taraftan da hani bu Tanzimat döneminde, divan edebiyatı zamanında ya da işte Türk Yunus'tan bahsettiniz, Mevlana'dan bahsettiniz. Şimdi bu vakitler antik zamanlarda da söz çok kıymetli. Ama sanki günümüzde kayıt altına alınmayan sözün çok da bir ehemmiyeti yokmuş gibi gözüküyor. Ve siz de tam orada haberci olarak sözü bir yere kaydediyorsunuz.
2: Yani habercilik ayrı bir dünya. Habercilik iletişim. Yani iletişim olmadan hiçbir şeyin anlamı yok artık toplumda. Yani derler ya hani ormanın içinde bir dal kırıldığında bunu duyan olmazsa o dal kırılmış sayılır mı diye bir şey vardır. Yani bizim için de öyle yani. Bir şey duyurmadıysa ve haber olmadıysa varlığı yokluğu tartışılır. İstediği kadar önemli olsun. Birçok önemli olay oluyor ama haber olamadığı için geri plana atılıyor. Yani bir habercilik de bir şov artık yani günümüzde. Yani toplum tamamen bilgilendirme üzerine kurulu. Her şey bilgilendirme. Bunu da bizler haberciler yapıyoruz, bu bilgilendirmeyi de. Enformasyon bazen kötü yolda da kullanılabiliyor. İnsanlar toplumu farklı yönlere yönlendirmek için de bu habercilikten yararlanabiliyorlar. Ama güzel bir meslek gazetecilik. Yani heyecanlı bir meslek. Topluma da oldukça faydalı bir meslek doğru yapılırsa. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz 30 yıldır elimizden geldiğince.
3: Evet, şimdi tabii Türkiye'deki İzmir'de 1800'ün sonuna doğru bir ayaklanma var. Daha doğrusu kadınlar toplanıyorlar. O dönemdeki oradaki işte valiye gidiyorlar. Diyorlar ki biz bir konuda diyorlar tepkimizi ortaya koymak istiyoruz diyorlar. Bize izin ver diyorlar. Vali de izin veriyor ve onlar bir yürüyüş yapıyorlar. Tarihteki dünyadaki ilk kadın yürüyüşü ve kadınlar aslında niye yürüyorlar biliyor musunuz? Ekmeğin fiyatına zam gelmiş. Onlar da onu protesto etmek için böyle İzmir sokaklarında yürüyorlar ya diyorlar niye işte fiyata zam geldi gibi. Şimdi tabii bunu biz sözle, habercilikle tabii bugün bunları bu hikayeyi size aksettirebiliyor.
2: İyi habermişti yani.
3: Şu değil an, mi? Yani evet, haber yani. Aslında sözü nasıl böyle hani kuşaklar arasında da ona bir geçiş sağlıyor. Onu iletmemizi sağlıyor.
2: Haber aynı zamanda bir arşiv, bir tarih. Yani bir... Haber ajanslarının birçok şeyi takip ediyoruz biz. Bunlar bizim haber ajanslarının arşivleri aynı zamanda bir belge, resmi belge. Yarınlara aktarılan bir belge. Ben de bir yıllardır haber ajansında çalışıyorum. Yeri geliyor bakıyoruz bir 20 yıl önce yaptığımız habere. Yani o dönemi aydınlatan bir tarihi vesika niteliğinde. Yani biz... bazen diyorum yani geleceğe yönük bir nokta koyuyoruz biz yaptığımız haberlerle. Bugün bu haberi yapıyoruz. 20 yıl sonra torunumuz o haberi okuyacak. Bu tarihte şu olmuş diye bir bilgilendirme olacak. Yani bu günü gününe saati saatine biz haberciler olarak

0: Özellikle ajans muhabirleri olarak gündemi takip ediyoruz ve bunu gelecek nesillere aktarıyoruz.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Bu Anadolu coğrafyasında hani söz tabii çok ne? Söz bir aslında araç ve bu araç hani söz araçsallığı aslında işte dediniz ya Türklüğün en önemli
0: Evet.
1: mayalarından bir tanesi. Osmanlı'da da yanlış bilmiyorsam zurnalciler var değil mi?
0: Yani jurnal şey
1: Evet.
0: var.
1: Jurnalciler. Bunlar peki yani Anadolu'da bu haberciliğin geçmişi,
0: Tataları
1: kökeninde
0: var. Yani
1: ne var?
0: Osmanlı'da işte resmi habercilik var. İşte takvim-i vakayiden sonra gelişiyor.
1: Vakanüvisler.
0: Evet.
1: O biraz daha
0: Ondan sonra
1: tarihçiyle o zaman.
0: yavaş yavaş güçlü bir basın var aslında Osmanlı'da. Yani özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde falan gerçekten güçlü bir basınımız var. Yani birçok olayda da gazetecilerin önder olduğunu görüyoruz yani. Toplumun önderleri olduğunu görüyoruz. Yani milli mücadelede de gazetecilerin çok büyük rolü var.
1: Halide Edip
0: Ankara'ya
1: adı var,
0: evet
1: değil
0: yani
1: mi?
0: Halide
1: Mesela
0: Edip Adıvar
1: kadınlar.
0: tek başına bir şey yani ordu yani. Geliyor kadın haliyle Ankara'ya geliyor, birebir izliyor. Hatta orduda bir onbaşı rütbesiyle görev alıyor. Yani bunları aktarıyor. Ayrı bir olay yani. Basın Türk milli mücadelesinde de gerçekten güçlü ve görevini yapmış yani. Yani bunu
1: Evet.
0: geçmişe dönük baktığımızda.
1: Şimdi tabii ben sizin hani dedim ya bir haberci tarafınız var ama bir taraftan da siz eskiden derdik ya boş vakitlerinizdeki
0: Evet.
1: hobileriniz nedir? Siz aslında sözden
0: Yani
1: ziyadesiyle sanatsal çalışma ortaya çıkaran, işte dönem dönem şiirler yazan da bir insansınız.
0: ya biz İstanbul'da eğitim gördüm ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İstanbul İletişim Fakültesi'nde eğitim gördüm. O dönemde hasbelkader Türk Edebiyatı Vakfı, Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı gibi yerlere takılma imkanımız oldu. Bazı şairleri birebir tanıma imkanımız oldu. Biz de onlardan
1: Kimler var
0: etkilendik.
1: mesela o zaman
0: Dilaver
1: sorarım.
0: Cebeci olsun, işte İsmet Özel olsun.
1: Tabii o
0: Yani
1: İsmet Özel
0: Ahmet
1: günümüz.
0: Kabaklı Hoca'yı yakından tanıdık ve onların etkisiyle bizler de ara sıra bir şeyler karalıyoruz. Yani bizim nesil özellikle bu 80 sonrası üniversite okuyan işte zaten 80 öncesi okuyanların hepsi şair. Biz de nispeten 90'lı yıllara kadar şair bir nesil o var. Edebiyatı seven yani günümüzdekiler nasıl ki sosyal medyacıysa biz de işte şiir yazıyorduk, bir şeyler yazıyorduk. Yani hikaye denemelerimiz oluyordu.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii o vakitler sizin gençliğinizde söz tabii daha da kıymetli, daha da muteber ve o yüzden de aslında kültür sözle mayalanabiliyordu.
0: Evet.
1: Yani peki günümüze geldik de bu sözün özü, yani
0: Tweet
1: sözün
0: atıyoruz
1: özü,
0: artık. Sözün
1: evet.
0: özü tweet oldu
1: Sözün
0: artık.
1: özü tweet oldu. Yani söz peki bu giderek daha mı önemi kaybolacak? Yani söz olmazsa biz nasıl peki
0: Yani konuşmayı
1: mayalı?
0: bıraktı toplum ya. Artık klavye konuşuyor, işte tuşlar konuşuyor. Sosyal medya hesaplarındaki işte 40 cümleyi geç, işte 40 harfi geçmeyen cümleler konuşuyor. Yani insanlar konuşmayı bıraktı diyesek yeri olur. Artık ya tamamen.
1: Toplum bunu böyle düşünüyor olabilir ama Cemil Meriç diyor ki aydın geleceğin fikir işçisidir. Peki bu fikir işçisinin de en önemli kozu sözü değil midir? Yani günümüzde o zaman yani bir fikir işçileri mi kayboldu? Söz çok kullanılmayan bir şeye dönüştüyse biz şimdi peki günümüzde kültürü neyle mayalayacağız?
0: Valla hala var yani çok güzel romancılarımız, hikayecilerimiz var yani ulaşmak isteyen ulaşıyor bu kişilere. Yani yayın evlerimiz sürekli ben takip ediyorum yani çok güzel hikayecilerin romanlarını basıyor yani. Ve onun da bir kitlesi var tamamen yok oldu diyemeyiz yani. Yani güçlü bir yayın evi ağımız var.
1: Türkiye sanırım dünyada en

0: düşünemeyiz yani bu konuda. Tamam, gençliğimizde bir şey var yani sosyal medya şeyi, ama hala kitap okuyan bir nesil var Türkiye'de.
1: Evet, devam ediyor. Peki bir şey soracağım. Hani az önce de söyledik ama bir yazım sanatını da önemseyen biri olarak sözün özü nedir? Bir cümlede sözün özü ya da bir paragrafta, bir hikayede sözün özü nasıl bulunur?
0: Bence öznedir yani. Kim?
1: Kim?
0: İnsandır o da. İnsan üzerinedir bütün cümle. Hayatta yani sonuçta her şeyin oluşturan şey ne? İnsan dünyada. Yani insan varsa söz de var, kelime de var, her şey var.
1: Evet. O zaman peki biraz böyle kafaları karıştırırsak sözün özü insan ise,
0: Evet.
1: insanda özne ise, bu durumda Anadolu'yu mayalayan bu sözün de o zaman Anadolu aslında insan
0: İnsan
1: tarafından da yine
0: tabii ki.
1: mayalanıyor,
0: İnsan
1: insanı
0: tarafından.
1: mayalıyor.
0: Toprak ve yani toprak çok önemli. Maya, toprak olacak ki maya olacak. Toprak yetiştirecek, onu hasat edeceksin. O da insandır yani toprağın yetiştirdiği de insandır. İnsan da sonuçta ürünü veren kişi.
1: Peki bu Anadolu'daki hani çeşitli dönemler var tabii. Yani
0: Evet.
1: dedik yani işte ta Orhun Abidelerinden başlıyor Divan-ı Lügat-ı Türk ve hepsinde de aslında doğa var, kuş var, insan var. Doğa sevgisi işleniyor. İşte Yunus'a ve Mevlana'ya geldiğimizde de aslında meselelerini anlatmak için çok fazla toprak, tohum da kullanılıyor. Mesela Yunus ve Mevlana'nın referanslarına hep bir bakıyorsunuz tohum, toprak, insan kullanılıyor
0: Yani bunlar
1: referanslarında.
0: sonuçta tasavvufun etkisi var. Yani bunlar hepsi bir aslında ifade etmek istediği çok büyük şeyleri çok kısa bir kelime, bir toprakla, bir tohumla anlatabilen insanlar bunlar. Özünde Allah sevgisi var her şeyin. Bu yaradana olan sevgiyi bir şekilde Yunus Emre bu ifade etmiş. Yani bize o kadar büyük eserler vermiş ki Türkçenin yani ayrı bir şey yani Yunus'un eserleri tip belli başına yeter yani başka bir şeye bile gerek yok yani.
1: Bir de orada şöyle mi olmuş acaba? Hem Yunus hem Mevlana mesela tohumu, toprağı elbette Türk kültüründe bunlar ağaç mesela. Ağaç kültürü çok önemli. Orman çok önemli Türk kültüründe. Bazı böyle kelimeler var çok kıymetli. Ve Türklüğün ortak paydası olan kelimeler, ortak duygular. Yunus biraz onlar üzerinden herhalde bu Türklüğü de mayalamaya çalışmış. Yani ortak kelimeler mesela ağaç dediğinizde hani evin direği dediğinizde, ağaç
0: İşte nedir?
1: dediğinizde,
0: Haymana olan.
1: kahramanlık dediğinizde.
0: Hayma ne demektir? Hayma çadırın ortasıdır, değil mi? Çadırın orta direğine hayma diyorlar. Bizim için haymana ise Osmanlı'yı kuran ana unsurdan birisi. Yani hayma ananın peşine takılarak Söğüt'e geliyor yani Osmanlı. Yani bizde her şeyin başı ana. Yani Türk kültüründe her şeyin başında anne var, kadın var. Kadın ayakta durduğu sürece toplumda ayakta duruyor. Böyle bir toplumun sahibiyiz. Yani mayalayan kadın yani bizde işin gerçeği.
1: Tabii o toprak ana dediğimizde de aslında yani neredeyse bütün Türk dünyasında toprak ana dediğinizde belki yüzlerce üzerine şiir
0: Tabii ki.
1: yazabiliyorsunuz, yazı yazabiliyorsunuz. Bu kadar nasıl güçlü olmuş peki sözler?
0: Yani toprak size şöyle diyeyim. Toprak insana benzer.
1: Sizin tabii şiirleriniz de var değil mi böyle hani?
0: Susarsa çatlar, konuşursa bereketlenir. Ben sözü toprağa benzetenlerdenim. Yazarken her harfi bir tohum gibi ekiyorum satırlarıma. Çünkü edebiyat aslında bir toprak işçiliğidir. Duygunun, düşüncenin ve kelimenin sabırla harmanlandığı bir emektir. Şiir ise bir bu mayanın sesidir. Sessizliği konuşan, zamana direnen bir sestir. Bir köy öğretmeninin gözyaşında da vardır. Şiir bir ninenin doğasında da, toprağa işen bir çiftçinin nasırında da. Ben şiiri yüksek sesle yazmam, alçak sesle hissederim. Çünkü Anadolu şiiri yüksek perdeden değil, derinden söylenir. Yani yürekten söylenir. Bizim hikayemiz ne salt şehirde doğmuştur, ne salt köyde. Ama her biri bu ülkenin havasında solumuş, suyundan içmiş, ezanıyla uyanmış, türküsüyle uyumuştur. Bugün edebiyatımızda hala o maya tutuyorsa bu toprağa sırtımızı dönmediğimiz içindir. Hala köylü, kentli de olsak hala bir tarafımız nerede? Toprakta değil mi? Hepimiz biraz köylüyüz, toprağın kentte taşımış insanları.

0: Ne kadar gecekondularımız yıkılsa da yerlerine gökdelenler de dikilmiş olsa, o gökdelende oturanlar, insanlar da o köylülerin, toprak sahiplerinin, toprağı işleyen insanların çocukları.
1: Evet.
0: Yani
1: Şey
0: evet.
1: diyorlar ya hani toprağım. Toprağım dediğinizde böyle ağız dolusu, değil mi?
0: Toprağım,
1: Toprağım.
0: bir sahiplenme var bunda. Yani
1: Evet.
0: bir ayrı bir sahiplenme var. Toprağım dedi mi, yani özellikle Anadolu'da ayrı
1: Hı
0: bir
1: hı.
0: güzel bir şey. Yani sanki bir şeyini candan
1: Bir
0: can ötesini
1: devasa
0: bulmuş
1: bir
0: gibi.
1: kültürün bütün özellikleri aslında bir toprağım kelimesinin içine
0: Evet.
1: sığdırılmış. Yani o yüzden sanki o hülasa sanatı, mübalağa sanatı Anadolu'da söz üzerinden çok güçlendirilmiş bir şey de gibi yani. Hani bir kelimeyle aslında bütün bir mevzu anlatılabiliyor gibi.
0: Evet. Yani bir olmanın, aynı olmanın ifadesi o. Yani biziz, biriz diyor. Yani biziz. Toprağımsın sen benim diyor. Yani
1: Evet.
0: daha ötesi bir şey yok yani bunun.
1: Diyorum ya yani bir koca
0: Aynı toprağın ağacıyız, ormanıyız, çiçeğiyiz. Yani bunda o şeyler gizli.
1: yani sözün de kuvveti tabii
0: Tabii.
1: oradan. Peki bir şey soracağım. Anadolu'yu hani sözle mayaladık belli
0: Evet.
1: ki işte siz de bahsediyorsunuz zaten. Özellikle de 1071'den itibaren o Malazgirt'ten itibaren Tapduk Emre de diyor ya hani Türkiye'yi, Anadolu'yu Türkler bu kadar nasıl hızlı mayaladıların karşılığı esasen Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı.
0: Evet.
1: Maya'nın özü de diyor Türklük, birliktelik, dayanışma, ahilik geleneği gibi bir takım gelenekler var.
0: Yani
1: Bir de
0: hala
1: dil
0: Orta
1: birliği.
0: Asya'dan getirdiğimiz birçok gelenek yaşatılıyor. Mesela birçok köyümüzdeki gelenekler vardır. İşte ne bileyim, bir al basması. Mesela bizim bu Kızılcahamam civarında dede ağaçları vardır.
1: Yani
0: Dede ağaçları, kimse o ağaca dokunmaz. O kutsal gibi. Bu da ta işte Oğuz Kağan Destanı'na kadar kökü var. Ağaç kültü. İşte ağacın kovuğunda bir kız görüyor. Ondan evleniyor. İşte üç tane çocuğu oluyor. Deniz, gök. O hala birçok şeyde, Anadolu'nun ilçesinde ta aynı tatla yaşanmaya devam ediyor. Birçok şey var öyle. Yani Anadolu aynı Anadolu. Yani Orta Asya'dan geldiği gibi duruyor birçok konuda.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii divan edebiyatı da aslında o dönemin
0: O divan edebiyatı bir imparatorluk
1: evet
0: edebiyatı.
1: imparatorluk
0: Ha.
1: edebiyatı. Tabii bir de oradaki sözler, oradaki şey de nizam da çok güçlü ama halktan bir miktar kopuk olduğu için mi aslında oradaki o müthiş, yani müthiş bir söz sanatı var, yaratıcılık var,
0: Ya
1: inanılmaz
0: aslında
1: bir
0: halktan kopuk değil de, yani Anadolu Türkçenin biraz daha artık sadeleşmesinden kaynaklandı. Yani yoksa o imparatorluk dili
1: evet.
0: Osmanlıca korunsaydı, yani herkes, her Türk çocuğu da o dili anlayabilirdi, o şiirden lezzet alabilirdi.
1: Biraz böyle daha üst bir perdeden,
0: Ya
1: üst bir
0: sonuçta bir ortada
1: edebiyat.
0: imparatorluk var. Tabii ki
1: Tabii ki.
0: imparatorluğun da dili ona göre olacaktı. Yani
1: Daha damıtılmış bir söz sanatı var
0: büyük
1: gibi değil mi
0: bir
1: orada?
0: şey, yani tabii bir ucu Afrika'da, bir ucu Balkanlar'da olan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bu da
1: Şanına yakışır da
0: şanına
1: tabii bir
0: yakış.
1: edebiyat.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: yani bir
1: Neşredilmesi.
0: Kanuni Sultan Süleyman var. Tabii ki onun şairi de, din adamı da ona göre olacak. Yani Ebu Suud Efendi de olacak, işte Fuzulisi de olacak. Dünyaya hakim bir imparatorluğun edebiyatçısı da ona göre olur.
1: Yani aslına bakarsanız o birazcık da bizim hani o Avrupa'daki Rönesans'taki o şaşalı, heybetli
0: Aynen, yani
1: sanatın da
0: evet.
1: bizdeki karşılığı
0: Tabii
1: değil
0: ki,
1: mi
0: yani
1: biraz da?
0: tabii ki, yani ayrı bir divan edebiyatı çok muhteşem bir edebiyat yani.
1: Ya bir kere müthiş bir yazım becerisi var değil mi orada?
0: Hani kurallarıyla, her şeyle ayrı bir dünya yani.
1: Zengin, müthiş bir orada başka bir şey var. Peki bir sürü işte tazminat var, divan edebiyatı var, birinci yeniler var, ikinci yeniler var, garip akımı var, Orhan Veliler, Oktay Rıfatlar var. İşte halka yakın olanlar var, Cemal
0: Hepsi de
1: Süreyyalar var,
0: Türkçemize
1: İsmet
0: hizmet
1: Özeller var.
0: etmiş.
1: Bunların içinde böyle hani en çok sözün yakıştığı ya da en
0: Tabii
1: böyle
0: ki
1: şunun
0: Necip
1: sözü
0: Fazıl'dır.
1: çok
0: Yani biz
1: sağlamdır.
0: Necip Fazıl'dır. Sezai Karakoç'tur.
1: Evet, değil mi
0: Yani
1: Sezai Karakoç da? Yani ciğerimizi de böyle delmek denen.
0: o hala işte Mona Rosa şiir

0: şiiriyle gençliğimizde hepimiz Monoroza şiirini okuyarak aşık olmuşuzdur. Yani o
1: Şimdiki
0: özellikle
1: gençlere o zaman ne diyeceğiz? Hangi şiir?
0: vallahi bilemeyeceğim artık şiir okuyorlar mı onu da bilmiyorum yani.
1: Şimdi biraz da bir rap, daha böyle devrik
0: Daha
1: cümleler,
0: değişik
1: daha
0: aynen.
1: kısa kısa cümlelerle değil mi kendilerini ifade ediyorlar?
0: Biz kendimizi Sezai Karakoç'la ifade ediyorduk. İşte Turgut Uyar'la, Cemal Süreyya'yla, Atilla İlhan'la bir ben sana mecburum diyerek ifade ediyorduk. Şimdikilerde dediğiniz gibi rap'le ifade ediyorlar.
1: Evet, tabii vakit geçtikçe de orada başka başka şeyler ortaya çıkıyor. Siz o zaman Necip Fazılcısınız
0: Necip
1: biraz.
0: Fazıl ve İsmet Özel de tabii ki yani sevdiğimiz şairler. Atilla İlhan ayrı bir şey. Atilla İlhan'ın gönlümüzdeki yeri ayrı bir şey. O da muhteşem bir şair. Onları okuduk, bugünümüze geldik yani.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii bizi dinleyenler arasında hani biz Anadolu'yu mayalayan kelimeler, sözler, işte akımlardan bahsederken belki yeni çağın modern zamanlarda da sözle yine Anadolu'yu mayalamaya devam etmek isteyen belki yeni şiir yazmak, edebiyatçı olmak isteyenler vardır. Onlara ne
0: Ne
1: önerirsiniz?
0: okusunlar yani
1: Sözü
0: eskiyi
1: nasıl
0: okusunlar.
1: tutsunlar? Sözü
0: Onu
1: nasıl kullansınlar?
0: öncelikle bir geçmişe dönük şairlerimizi, edebiyatçılarımızı öğrensinler. Şiirlerini okusunlar. Onu yenilesinler yani üzerine bir şeyler inşa etsinler. Biz de işte kendimizce o şairleri dinledik. Bir şiirlerini kendimizce bir şiir yazdık yani şiirler yazdık.
1: Şiirler yazdık. Artık yavaş yavaş son böyle bir 4-5 dakikamıza da yaklaşıyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii siz daha şiircisiniz
0: Evet.
1: ve hikayecisiniz. Bize böyle birkaç sizin çok
0: İsterse
1: kıymet verdiğiniz
0: tamam bir şiir
1: şiirlerden bir
0: okuyabilirim.
1: var
0: Yani
1: mı
0: daha
1: böyle
0: yeni
1: hani?
0: bir şiirim var. Memleket gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Kavgalıyım geç açan çiçeklerle. Öfkeleniyorum. Kırasım geliyor tüm kırmızı ışıkları. Sonra bir tövbe bekliyorum. En masumundan. Güvercinlere adını fısıldıyorum. Sevdiğim akasyalar şahittir. Fabrika kızlarının alın teri hakkına bu şehrin ayazında donan gözyaşlarımdaki gölge sensin. Milyonlar geçiyor yanımdan. Sen gelmiyorsun ya. Uzak bir şehirden hastasını getirmiş yabancı gibi kala kalıyorum tek başıma. Zindan gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Bakma kalabalık olduğuma. Kahkaha atsa da gözlerim bir gölgem yanımda bir de sensizliğim.
1: Yalnız herhalde bu zindan gözlüm dediğimiz epeyce bir böyle derin sızı mı var içinde, acıklılık hali mi var? Ne var zindan gözlümün altında?
0: Bir şeydir yani
1: Bu
0: sonuçta şairlerin bir şeyi
1: sizindi
0: yoktur.
1: değil mi? Bu sizindi
0: Evet
1: değil mi?
0: kendi
1: Evet,
0: şiirim.
1: evet. Siz tabii çok hani peki o zaman şunu söyleyelim. Yani en çok okumaktan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Herhalde mesela işte sizin mesela az önce söylediğiniz şairler bu yani Türklüğü de mayalayan şairler bunlar. Bir zaman
0: Türkçe'ye hizmet ettikleri için doğal olarak da Türkçe'ye hizmet ediyorlar. İdeolojileri ne olursa olsun hiç bakmıyorum bile.
1: o çok
0: Yeter ki
1: dikkatimi çekti. Yani
0: Türkçe yazıyor
1: bu
0: yani sonuçta. Nazım
1: bahsettikleriniz
0: Hikmet de Türkçe
1: aslında
0: yazıyor. Necip Fazıl da Türkçe yazıyor.
1: evet.
0: Yani hizmet ettikleri yer Türkçe ve Türklük.
1: Yani o Türkçeyi kuvvetlendiren de
0: Evet.
1: isimler bunlar.
0: Yani
1: Yani belki görüşleri farklı
0: hiç
1: ama
0: önemli değil.
1: ortak paydaları
0: Türkçe.
1: Türkçe her söze böyle
0: Yani bu
1: hani
0: onlar bu Türkçeyi bu günümüze taşıdılar. Allah razı olsun hepsinden.
1: söze kıymet veren herkesten
0: Tabii ki.
1: Allah razı olsun değil mi? Söz
0: Evet.
1: çok kıymetli. Peki bir şey daha o zaman. Artık dedim ya son birkaç dakika. Bu aşıklar
0: Evet.
1: da tabii ki yani işte özellikle de köylerde hala da atasözleri, deyimler bunlar da tabii kültürün en önemli mayalarından bir şey. En son Gaziantep'te biriyle konuşurken diyor ki gelinine kızacak bir kayınvalide. Diyor ki gelinine böyle uzaktan anlatıyor. Şans atlı gide sen yaya kalasın. Yani bu atasözleri de sözün gücü için çok
0: Tabii ki
1: kıymetli
0: yani
1: değil mi?
0: bizim Abdurrahim Karakoç gibi bir şairimiz var ve onun şiirlerini besteleyen Mahsuni gibi de bir ozanımız var. Yani daha başka bir söze gerek yok. Bak ikisi zıt kutupta olmasına rağmen Karakoç yazıyor, Mahsuni de bunu saza döküyor.
1: Evet.
0: Başka bir şeye gerek yok yani. Bu kadar güzel bir toplum bizim toplumumuz.
1: O zaman söz sanatı demişken herhalde bu kadar püripak ve gelişmiş bir sanat sanırım hem Mahsuni Şerif, evet, hem de

0: Aşık Veysel,
1: Evet,
0: benim
1: tabii ki.
0: sadık yârim kara topraktır. Ya sözün daha ötesi olabilir mi? Daha böyle
1: Yok, Aşık Veysel tabii ki toprağın şeyi, ozanı o. Daha nasıl
0: bu
1: anlatılır?
0: kadar
1: Tabiat
0: keskin bir şey
1: sevgisi,
0: olabilir mi?
1: tabiat sevgisi, toprak sevgisi Aşık Veysel'de en zirveye çıkmış hali yani.
0: Anadolu'nun söz sanatının herhalde en
1: Evet.
0: böyle hani damıtılmış, bu kadar basit ama bu kadar kuvvetli başka bir herhalde söz üstadı
1: Yok,
0: yoktur diye tahmin
1: kesinlikle
0: ediyorum.
1: yani, kesinlikle. Yani.
0: Evet. Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bugün Anadolu'yu mayalayanlarda çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Beyaz Cebeci. Onunla hem bir miktar böyle habercilikte sözün önemini konuştuk. Biraz da söz sanatını konuştuk.
1: Vallahi benim için çok değerliydi çünkü hep haber ağırlıklı konuşuyorduk. Bugün biraz da edebiyata girdik. Şu gündem yoğunluğunda, haber yoğunluğunda benim için çok farklı bir deneyim oldu.
0: Evet. Sizin de sözlerinizi gene tarihe burada böyle iliştirmiş olduk.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz...
0: Bizi dinleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünün öznesi, bugünün sözün özünde söz vardı, sözün gücü vardı. Sözün Anadolu'yu nasıl mayaladığı vardı ve bu mayanın içerisinde şairlerin, edebiyatçıların, aşıkların ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Haftaya başka bir programda yeniden Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Keyifle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinlediniz.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini belirtti. Amerikan basını da yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre, anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma taslak metnine ilişkin iddialara yer verdi. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan

Anılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mishenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mishenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. Haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Ahmetcan Öztürk. Hepinizi bu hafta yine saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün Kültür Otağı'nda insanlığın en eski anlatı evrenlerinden birine, yani masalların dünyasına yolculuk edeceğiz. Tabii ki bu yolculukta bana eşlik edecek bir misafirim var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özünel. Sevgili arkadaşım Evrim yani. Bugün misafirim oldu. Evrim hoş geldin.
1: Merhaba Dilek Hocam. Müsaade ederseniz bütün dinleyiciler ben de Dilek diyebilir miyim? Çünkü biz çok uzun yıllara dayanan bir dostluğa geldik bugünlere.
0: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum çağırdığınız için.
0: Biz de öyle, geldiğin için çok memnun olduk Evrimciğim. Biliyorum çok yoğunsun. Senin akademisyen kimliğinin yanı sıra bir de masalcı kimliğin var. Seni tanıyanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Biz de bugün bu iki kimliğini birleştirerek seni stüdyoda misafir ettik. İstersen şöyle başlayalım. Şimdi masalcı kimliğin dedim. Dinleyicilerimiz ne acaba diye merak ediyor olabilirler. İlk sorum ve arkasından o masalcı kimliğini birleştirecek bir konsept oluşturalım.
1: Hadi bakalım. Dersin? Deneyelim.
0: Evet, şimdi şöyle başlayalım bence. Hem de masalı anlamamız için bize yardımcı olur bu soru. Masal gerçekten gerçek dışı bir anlatı mı, yoksa insanın böyle hakikatlerini görünür kılan sembolik bir dil dünyası mı?
1: Bana sorarsan masal gerçekten gerçek. Hani hep deriz ya, bana masal anlatma, bana masal anlatma. Ama sürekli biz insanlık var olduğu günden beri neredeyse sesle, işaretle, boyayla, bitkiyle, tüyle aslında birbirine hikaye anlatmış. Ve bu hikayeler insan yaşamından azade düşünülemez. İnsan yaşamadığını ancak sembol diliyle, yaşamak istediklerini sembol diliyle anlatır. Yaşayıp da yüzleşemediklerini de sembol diliyle anlatır. O yüzden masallar aslında hakikatin dili, gerçeğin dili. Gerçek ve hakikat.

0: Dikkati de burada ayırarak söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Hem gündelik yaşamımızın dili hem de bizim aslında biraz karanlıkta kalan, biraz bizi korkutan, ürküten o iç dünyamızın, bilinçaltımızın da dili. Ama masalda hep örnek verdiğimiz gibi böyle bir devle karşılaşıyorsun. Devi aşman gerekiyor. Devden korkacak mısın? Devle anlaşacak mısın? Devi nasıl alt edeceksin? Hayatta da devler çıkmıyor mu karşımıza? Öyle büyük görünüyor ki o engeller bize. Ay mümkün değil bu sorun hiç geçmeyecek. Ben bu dağları aşamam zannettiğin şeyleri. Aşamıyor musun? İşte masal bize hep o güveni veriyor. Yani bir umut var, sen tek değilsin. Bu ormanda ilk sen kaybolmadın ya da bu kuyuya ilk sen düşmedin. Bu devle ilk sen karşılaşmıyorsun. Bunun yolları var. Buradan geçebilirsin mesajı verdiği için aslında çok derin bir gerçekliği
1: Evet.
0: böyle hafif bir çomak sokuyor.
1: Evet.
0: Ve hemen oradan biz bir aynayla karşılaşıyoruz. Çok aynalı bir odaya benzetiyorum ben
1: Doğru.
0: masal
1: Çok güzel
0: dünyasını.
1: bu metaforun. Gerçekten 40 aynalı bir oda diye düşünelim masal dünyasını. Ve biz masal dedim hep böyle çocuklara anlatılan bir hayal ürünü, hikaye canlanıyor zihnimizde. Ama anlıyoruz ki şimdi senin bu ifadelerinden insanın aslında sakladığı, içinde biriktirdiği arzular, korkular, hayal dünyası, toplumsal hafızası, bir kültürel bilinçaltı bir şekilde bu masallar yoluyla bize taşınıyor ve biz bunlarla yol, yöntem, yordam öğreniyoruz. Nasıl işin içinden çıkacağımızın yollarını küçük küçük örnekler halinde anlatıyor. Şimdi masal anlatıcılığı kimliğinden söz ettim. İstersen olup tazeyken hemen ve küçük bir masalla dinleyicilerimize bu kimliğini tanıtalım. Ne dersin
0: Olur neden olmasın.
1: Evrim?
0: Çok kısacık bir masal anlatmak isterim. Bugünlerde çok önemsiyorum. Çünkü çocukların birbiriyle olan iletişimini de desteklemeli masal anlatıcılığı.
1: Evet.
0: Her zaman sadece çocuklar için anlatılmaz ama çocuklara anlatılmasını çok önemsediğim için böyle yetişkin olmaya hazırlanan çocuklara armağan ediyorum.
1: Bugüne de çok denk düşecek bu. Çünkü
0: Aa
1: bugün 19 Mayıs.
0: evet.
1: Yani dünün çocukları bugünün gençleri.
0: Gençliğe adım
1: Onlar
0: atarken.
1: evet tam da o bugüne denk düştüğü için isabet oldu böyle bir
0: Evet.
1: masal seçmiş olman. Evet dinliyoruz seni Evrim.
0: Şimdi efendim, uzak diyarların birinde, zamanın çok ötesinde bir çocuk yaşamış. Bu çocuğun yaptığı bir iş varmış günlük hayatında. Her gün bunu yaparmış. İki tane testi varmış evde. Bu iki testiyi alır. Böyle kıvrıla kıvrıla kıvrıla ormanlardan, patikalardan geçip köyün aşağısındaki nehre varırmış. Oradan iki testiye de suyu koyar, sonra da sırtına alır, iki yanına bağlar. Yürüye yürüye yine patikalardan kıvrıla kıvrıla kıvrıla eve dönermiş. Her gün bunu yaparmış. Siz zannediyor musunuz ki testiler bunun hiç farkında değilmiş? Çocuk gider gitmez böyle mutfaktan, kilerden testileri bırakıp çıkar çıkmaz testiler konuşmaya başlarmış. Biri dermiş ki, üzgünüm biliyor musun? Aslında ben hiçbir işe yaramıyorum, hiçbir işe yaramıyorum. Baksana çatlaklarım var, delik var altımda ama hala beni götürüyor. Getirdiğim su kuş kadar, getirdiğim suyu kuşlar bile içmez. Ama beni her gün götürüyor. Allah Allah, üzülme, sen de böyle güzelsin. Hayır, bana yalan söylüyorsun. Ama lütfen bak, ben senin arkadaşından çok mutluyum diyormuş diğer sağlam testi. Ama bizim diğer çatlak testi o kadar mutsuz, o kadar üzgünmüş ki. Gel zaman git zaman günün birinde bizim çocuk tam bu konuşmaya şahit olmuş. Yine bizim çatlak testi diye ağlarken böyle kulak kesilmiş. Sonra yaklaşmış yanlarına, bak demiş. Bugün dönüşte lütfen gözlerini aşağı indir ve bak. Yine böyle ikisini de almış, omzuna takmış o sopasıyla birlikte. Kıvrıla kıvrıla dağlardan, ormanlardan, patikalardan nehrin kenarına gelmiş. İkisini de doldurmuş ve dönüp giderken demiş ki, hadi bak. Aa, çatlak testi aşağı baksın ne görsün. Sağlam testinin tarafında hiç çiçek yok. Ama kendisi gelip giderken o yolu suladığı için o kadar çok çiçek açmış ki adeta bir cennet bahçesine dönmüş onun geçtiği yollar. Ya demiş çocuk bak, bazen çatlaklarımızla güzeliz ve biz fark etmesek de çatlaklarımız işe yarar.
1: Ya ne kadar güzel. Herhalde verdiğim mesajı tekrar izah etmeye gerek
0: Ya.
1: yok. Bütün dinleyicilerimiz mesajı aldı. Evet, hepimiz kusurlarımızla, çatlaklarımızla güzeliz. Bir işe yarıyoruz muhakkak, değil mi?
0: Özellikle de gençlerin
1: Evet.
0: kendini kusurlu gördüğü her yerde ben
1: Evet.
0: onlara diyorum ki bir 10 yıl sonrasını hayal edin.
1: Evet. Çok güzel bir masaldı. Gerçekten bugüne çok uydu Evrimcim. Ağzına sağlık. Şimdi masallarda biraz böyle içine girelim masalların istersen. Böyle sürekli tekrar eden yolculuklar var, ormanlar var, cüceler var, kuyular, odalar. Demin dedin ya, kuyulara da ilk kez sen düşmedin, ormanda da ilk kez sen kaybolmadın. Bunlar çok sık tekrar eden motifler, öyle değil mi? Yani bunlar Türk masallarına has bir şey mi? Yani ortak bilinç hafızasının parçaları mı, yoksa insanlığın ortak bilinç hafızasının parçaları mı?
0: Şimdi bu soruya aslında ikili hem o hem o diye cevap vermek gerekiyor Dilekçim. Çünkü evet insanlığın ortak hafızası bir taraftan. Çünkü insan olmanın ihtiyaçları çok benzer. İsterseniz bir ada devletinde olun, isterseniz İstanbul'da yaşıyor olun ya da Kırgızistan'ın otağlarının olduğu yerlerde yaylalarında yaşıyor olun. Siz gerçekten aynı ihtiyaç içerisindesiniz. İnsan korkar, insan sevinir, insan aşık olur, insan üzülür, insan ölür, değil mi? Ölümün
1: Tabii.
0: arkasından yansı tutar. Bunlar çok insani temalar. Ama sadece bununla açıklayamayız. Bazı kültürlere has kıyafetler giyer yerelleşirken masallar. Bunu hep söylüyoruz. Ve o zaman bir de göç yolları vardır masalları birbirine bağlayan bu ortak ihtiyacın ötesinde. Bir de mesela evde anlatılan masalların dinleyen çocukların başka bir yere gidip o masalları anlatmaları vardır. Ve bir sürü yolla aslında ticaretle, sanatla yine böyle sözlü kültür aracılığıyla bu masallar taşınır. Dolayısıyla hem ortak ihtiyaçtır hem de gezgindir masallar. Ve bize çok demin de söyledim ya o 40 aynalı 1000 aynalı bir odadır aslında benim için masal. Bir şeyle yüzleştirir. Mesela der ki 40. odaya girme. Bu nedir? Yani sınırı fark edebilme. İnsan olarak da kendi içsel sınırlarını fark edebilme. Ya da
1: Evet.
0: birinin kontrolünde olan bir dünyaya adım atarken yine sınırın farkında olabilme. Sınır ve eşik aslında biliyorsun çok önemli. İnsan hayatında da çok önemli. Dolayısıyla
1: Doğru.
0: insan tamamlanmayı seviyor. İşte o üçleri, beşleri, kırkları seviyor. Niye? Tamamlıyor onu kendi zihninde. İnsan yarım kalmayı sevmiyor. Bütün arzusu zaten bu hayatın, gündelik hayatın koşturmacası içerisinde aslında kendini tamamlayabilmek. O yüzden hem yerel bunlar hem de çok evrensel bir
1: Evet.
0: dil. Ama çok sembolik
1: Evet,
0: dokunmuş
1: çok
0: bir dil.
1: yani sanki milletlerin ayrı ayrı kurduğu değil de böyle insanlığın topyekün gördüğü bir büyük rüya gibi aslında masal dünyası. Öyle anlıyorum ben çünkü o motiflerin tekrar ediliyor olması, öyle değil mi?
0: Öyle. Taraftan çok
1: Ama
0: evren.
1: tabii ki
0: Ama bu
1: nüansları da var,
0: şeyi
1: milli tarafları da var.
0: o
1: Onu da görmek
0: kodlar var
1: lazım.
0: ya çok evrensel olmakla beraber çok kültürel ve yerel ve milli aslında.
1: Evet.
0: Bunu başkası yapmaz diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Tıpkı beden diliniz, mimikleriniz gibidir masal. Yani gittiğiniz bir yerde mimikleriniz başka bir kültürde başka bir şey ifade edebilir. Afrikalılar kafalarını yukarıya kaldırıp bizim hayır dediğimiz gibi bir işaret yaptıklarında aslında evet demek isterler. Şimdi masallar da böyle. Dolayısıyla o iyice o kültürel değerlerle harmanlayarak okumak lazım.
1: Evet,
0: Çözümlemek lazım
1: muhakkak,
0: masalları.
1: muhakkak doğru söylüyorsun. Şimdi masalın iç dünyasına yolculuk etmeye devam edelim biraz daha istiyorum. Şimdi masallarda kahramanlar genellikle sen çok daha iyi biliyorsun böyle onlarca da masal anlatıyorsun. Evden ayrılıyorlar ya da işte bulundukları yerden ayrılıyorlar. Bir sınanıyorlar, dönüşüyorlar ve başka biri olarak geri dönüyorlar ilk bulundukları yere. Bu dönüşüm hikayesini insan hayatının böyle bir metaforu olarak mı okumak lazım? Yani buradan yola çıkarak ne diyebiliriz? Masal bize burada neyi söylüyor?
0: Masal bize bir cesareti aşılıyor önce. İnsanın bilinç aşamaları var ve aslında o negatif alemde pozitif aleme, yani daha ilerleyen ve bunu bir süreç olarak, hayatı bir süreç olarak anlayan insan bilincine geçmenin ilk adımı cesaret diyor uzmanlar. Yani ve masal bize hep cesur ol der.
1: Evet.
0: Korkma. Bunu daha önce senden önce çok insan yaşadı.
1: Hı.
0: Sen bu cesur ilk adımı atarsan, o evden ayrılırsan, o mekanı terk edersen başına işler gelecek elbette ki çok.

0: mutlu olmayacaksın her zaman. Seni pamuklara sarmayacağız. Ayağındaki demir çarıklar eriyene kadar, elindeki demir asan bükülene kadar yürüyeceksin. Belki yaşlanacaksın, bir sürü sınavlardan geçeceksin. Ama sonunda kendinle karşılaşınca tekrar evine dönmek isteyeceksin. İşte o döndüğün ev senin gerçekten yuvan olacak bu sefer. Ama sen eski sen olmayacaksın. Hepimizin hayatı böyle değil mi? Bir üniversite öğrencisini düşünelim Dilekçem. Geliyor bizim önümüze biliyorsun. Birinci sınıfta bunlar böyle ailelerinden yeni kopmuş. Hepsi saf,
1: Sudan
0: çok
1: çıkmış balık gibiler.
0: hem de nasıllar. Çok tatlı geliyorlar önümüze hep, her sene çok şükür. Ve ondan sonra onların o 4 yıllık dönüşümlerine şahit olmuyor muyuz?
1: Tabii.
0: Ve gittikleri zaman evlerine tekrar dönüyor bu çocuklarımız. Ben hep kahramanı yolculuğuna benzetiyorum onların yolculuklarını ve
1: Doğru.
0: destekliyoruz biliyorsun. Diyoruz ki bakın burada kozanızı örün. Burada dönüşüm, burası zor gelecek. Bazen bir tostla karnınızı doyurmak zorunda kalacaksınız. Annenizin sarması su böreği evde sizi beklerken.
1: Evet.
0: Ama yine de siz bu sınavlardan geçerseniz hayatı anlayıp dönüşüp büyüyeceksiniz mesajı veriyoruz. Bu masallar da bunu yapıyor. O yüzden tabii böyle aynı dille yapmıyor. Benim dediğim gibi tost yok masalın içinde ama orada da ne var? Size böyle açıl sofram, açıl Allah Allah daha büyülü gelen. Evet zorlukları aşılabilirsin. Senin de sofran açılabilir böyle yaparsanı söyleyen bir kadim bir lisan var. Ben galiba o yüzden seviyorum
1: Evet.
0: masalları.
1: O zaman da işte masal kahramanının sadece Keloğlan olmadığını, padişahın kızı olmadığını, bizatihi insanın kendisi olduğunu görüyoruz. Yani masal kahramanı olmak için mutlaka Keloğlan falan olmak da gerekmiyor.
0: Kesinlikle olmak gerekmiyor ama hepimizin içinde de bir Keloğlan var. Bir
1: Var
0: Keloğlan'ın
1: muhakkak.
0: annesi var. Bir köse var. Oradan örnekler. Bir Nardaniye var. Böyle çekinerek yolda kaybolur mesela Nardaniye gece yarısı dışarıda. Ve hep dua eder, korku içindedir o genç kızın bir karanlıkta kaybolma korkusunu Nardaniye bize anlatır. Hangimiz korkmadık?
1: Evet, muhakkak hepimizin var korkuları. Evrim, Nardaniye Hanım demişken, şimdi benim hemen aklıma böyle bir parantez açayım mı burada? Çünkü bu önemli bir konu. Biz yıllarca masal dendiğinde Grimm kardeşlerin masallarını, Batı kaynaklı masalları hep duyduk. Bize bunlar anlatıldı uzunca bir zaman. Biz böyle masalın yeniden, Türk masallarının yeniden yükselişine de şahit oluyoruz bu dönemde. Nardaniye Hanım'ı ilk kez duyanlar olabilir şu an bizi dinleyenlerin içinde. Bunlar ne? Bu Nardaniye Hanım dediğin nedir? Anlatır mısın
0: Nardaniye'yi
1: bize?
0: tanıtayım ben size. Nardaniye kime benzer sorusunu da sorayım öncelikle.
1: Evet, şimdi
0: Bütün
1: şaşıracaklar.
0: gençlere soruyorum. Nardaniye bizim aslında Anadolu'da anlatılan ve Pamuk Prenses'e çok benzeyen. Bakın Pamuk Prenses'den oldu. Pamuk Prenses'i değiştirdik de o Nardaniye yaptık demiyorum. Demin bahsettiğim ortaklık çerçevesinde çok benzer bir halini görüyoruz. Buna da Nardaniye adını vermişiz. Ve Nardaniye Hanım bizim Anadolu masallarında, Türkiye coğrafyasında, hatta Türk dünyası coğrafyasında tıpkı Pamuk Prenses'e benzeyen, anlatılan bir masaldır. Ama Nardaniye Hanım şeye gitmez, yedi cücelere gitmez de kırk haramilere gider. Prens onu öperek uyandırmaz da, prensin lalası gelip sırtını pıtıklayarak boğazındaki sakızı çıkararak uyandırır. Yani bütün bunlar kültür kodudur. Yalnız kaldığında bizim Nardaniye hemen duru suyun başına gidip abdest alıp 2 rekat namaz kılar ve ağacın tepesinde o geceyi geçirir. Şimdi bütün bunlar kültür kodu. Pamuk Prenses'ten böyle böyle farklı bir sürü o kodla karşılaşırız ve topluma baktığımızda da evet, ya ne münasebet şimdi. Değil mi? Bu son
1: Tabii.
0: böyle bitemez. Bu toprakların sonu böyle biter. Ya çok o yüzden anlatıldığı coğrafyanın bütün manevi değerlerini de üstüne giyer masal.
1: Küllü Fatma da böyle bir
0: Ay Küllü
1: masaldır, değil
0: Fatma.
1: mi?
0: Bak Küllü Fatma neye benziyor sizce? Ay keşke cevap verebilecek olsanız.
1: Evet, değil
0: Ama
1: mi?
0: Küllü Fatma, Öcal Hocam da hep sorar ya bunu bilirsin. Küllü Fatma biz sizce ne olur? Biraz bekleyelim mi?
1: Biraz külle ilgili bir
0: Külle ne
1: çağrışım
0: olabilir?
1: yapıyor
0: Külkedisi
1: olabilir.
0: olabilir mi? Külkedisi. Peki Mercan Kız. Böyle kızıl upuzun saçları var desem, kaleden aşağı nehre kadar iniyor desem, size kimi hatırlatır?
1: Rapunzel'i, o sarı ama bize
0: Ama bize
1: Rapunzel'i hatırlatıyor
0: böyle
1: hemen,
0: kızıl
1: doğru.
0: kızıl kızıl mercan kızımız vardır. Zaten saçlarının kızıllığından mercan olmuştur. Beyaz tenlidir falan. Yani ben o yüzden bu masal kahramanları çok fazla bizde bilinmiyor. Ve kime benzer bunlar? Mesela Nardaniye kime benzer? Küllü Fatma neye benzer? Mercan Kız neye benzer?

0: bu günümüz görsel dünyasında gerçekten çok önemli bir soru.
1: Evet.
0: İnşallah böyle genç grafikerler, tasarımcılar ilham alır
1: İnşallah.
0: ve
1: Evet.
0: yaparlar.
1: Şimdi bu tabii bu masallardan bahsedince hemen aklıma senin bizatihi çalıştığın projenin içinde yer aldığın, çok önemli bir aktör olarak rol aldığın Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Masalları projesi geliyor. Bu projeden biraz bahsedelim mi? Çünkü bunların tanınırlığı açısından çok önemli bir yol kat ettik o proje
0: Evet,
1: sayesinde.
0: sanırım 2000 pandemi öncesiydi
1: Evet.
0: başlamıştık. Ve masal anlatıcılığını çok önemsediğimi biliyorsun ve masal
1: Evet.
0: anlatıcılığının yeniden canlandırılmasını da çok önemsiyordum. Ondan sonra gerçekten çok uğraş verdik. İyi bir ekiple birlikte biz bu Anadolu masallarını yeniden canlandırdık. Ama bunu yaparken de biz öncelikle halk bilimcilerin derlediği masalları yeniden yazdık.
1: Evet.
0: Kendim biraz Grimm kardeşler gibi hissettim, söylemesi ayıp. Onları da eleştiren bir sürü makale yazmış
1: Evet.
0: bir akademisyenim, biliyorsun.
1: Biliyorum
0: Ama bunun
1: tabii.
0: gerekliliğini kavradım. Çünkü o masalları olduğu gibi gençlere, çocuklara anlatamayacaktık. Ve tekrar pedagojik olarak onları şekillendirdik diyelim. Günümüze de biraz uydurduk. Daha çok gençlerin ve çocukların ilgisini çekecek hale getirdik. Ve oyunlarını yaptık, şarkılarını yaptık. Efendim kuklalarını yaptık. Görselleştirmeye çalıştık, kitapları bastık. Ve bütün öğretmenlere Türkiye'de açık olan bir kurs. Hem online hem de yüz yüze masal anlatıcılığı eğitim programları açtık. Hala görüyorum. Çok fazla
1: Evet.
0: öğretmen dinliyor. Hani ben şunu gördüm ama Türkiye'de öğretmenlerin sahiplendiği hiçbir şey başarısız olmaz.
1: Evet. Onlar sahiplenince
0: Evet.
1: tabii ki çocuklara da
0: Tabii.
1: aktarılmış oluyor. Çok önemli bir
0: Evet.
1: görevi yerine getirmiş oldu bu
0: Kesinlikle.
1: proje.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Şimdi istersen böyle bir bu kadar masal demişken bir şarkı dinleyelim.
0: Ah, evet.
1: Bak bir varmış bir yokmuş desin İlham Gencer.

0: Evet, çok güzel bir şarkı dinledik ve tekrar buradayız. Şimdi bu masalların içindeki yolculuğa tekrar dönüş yapalım istersen. Şimdi Türk masallarında sık sık karşımıza çıkan kahramanlar aklıyla değil de böyle gönlüyle yol bulan kahramanlar. Doğru mu söylüyorum?
1: Bence çok güzel bir şey söylüyorsun.
0: Evet. Yani bu durum bize Türk kültürünün insan anlayışı, insanın doğaya, evrene bakışı ile ilgili bir şeyler söylüyor olmalı değil mi? Bu tesadüf olamaz.
1: Duyanlara söylüyordur şüphesiz. Biz de
0: Evet.
1: duyanlardan olalım inşallah. Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Masallarda, masallar bir mutlu sonla biter. Asla kötü insanlar kazanmaz.

0: İyiler kazanır
1: Evet.
0: mazalların sonunda. Bu demin cesaret dediğim şeyi tetiklemesinin sebebi de o.
1: Hı.
0: Herkesin içinde aslında bir iyilik vardır. En kötü insanın bile içinde bir iyilik olduğuna inanırım. Ve o iyiliği büyütmeye uğraşır masal
1: Hı.
0: sürekli. Şimdi sen birine zalimlik yaparsan, işte karşına çıkan Hızır'a ekmek vermezsen, efendim bir merhametle bir hayvanı sudan
1: Hı.
0: kurtarmazsan, masal seni ödüllendirmez. Ve
1: Evet.
0: seni kahraman yapmaz. Seni böyle atar ve sen 40 katır mı 40 satır mı diye cezaya çarptırılırsın
1: Doğru.
0: üstelik de kötülüğünden
1: Evet.
0: vazgeçmiyorsan. Dolayısıyla bize iyi ol, iyi ol mesajı veren ve iyiliğe doğru buradan bir yol var. Bunu aklınla birleştir. Ha, bu arada tamamen de gönül işi değil. Çok da zeki bunlar.
1: Muhakkak tabii.
0: Aklıyla hareket etmeyen bir kahraman aslında yolunu bulamaz.
1: Hı.
0: Ama aklını iyileştirmek zorundadır.
1: Hmm.
0: Biliyorsun bu akıl tehlikeli bir bomba gibidir.
1: Tabii.
0: Yani eğer ehlileşmezse, eğer eğitilmezse, eğer sakinleşmezse akıl çok da böyle çok da makbul bir şey değil.
1: Tabii.
0: Yani
1: Gönül aklın hep önündedir
0: evet
1: aslında.
0: ama şimdi ben şunu görüyorum. Bu modern dünyada Türk kültürü de bir dönüşüm geçiriyor. Ve akıllı kalbe doğru giden
1: Hı.
0: yani hem gönlünü hem aklını aynı anda kullanabilen nesiller geliyor gibi hissediyorum. Ve aslında masallarda da bunun izlerini görüyorum işte. O labirentten çıkmak için aklını kullanmak zorunda.
1: Evet.
0: Ama o labirentten çıkarken orada gördüğü onunla konuşmaya çalışan küçük bir fareyi eziyorsa ya da oradaki ona yardım etmeye çalışan kuşu vuruyorsa gibi yani o labirentten çıkmasına imkan yok.
1: Evet.
0: Kahramanın o kuştan rehberlik almayı öğrenmesi lazım, onu dinlemeyi öğrenmesi lazım. Ay bu bir fare bana ne anlatabilir ki dememesi lazım. Dolayısıyla bu bize bütünsel bir farkındalık alanı açıyor. Yani etrafımda ben sadece bu dünyada yalnız değilim. Benim etrafımda kurtlar, kuşlar, insanlar, farklı
1: Otlar,
0: kültürler, inançlar
1: ağaçlar.
0: var. Ben
1: Evet.
0: bunlarla bir bütünüm. Bunlarla ilişkimi nasıl dengelerim? Masal bunun cevabını bize veriyor. Yani çok sihirli bir değneği yok ama bilinçaltımıza böyle küçük küçük küçük küçük yavaş yavaş bunları eğer çocukluktan dinlemeye başlarsak bir şeyleri işliyor. Ya bunu yapamam diyorsun. Bu kötü bir şey.
1: Evet.
0: İyi ile kötüyü ayırt eden akıllı kalpler yetiştiriyor masal.
1: Evet. Demek ki başarı sadece güçten ve akıldan değil, aynı zamanda merhametten ve sabırdan da geçiyor. Bunları bütünleştirirsek anlamlı bir şey çıkıyor ortaya. Bu
0: Şüphesiz.
1: mesajı almak çok önemli masallardan. Şimdi bir de Evrim, şeyden söz edelim istiyorum. Senin çok önemli bir çalışman var. Masal mekanında kadın olmak. Şimdi bu ne demek istiyor, masal mekanında kadın olmak? Biz sözlü kültür ürünlerinin anlatıcılarını genellikle erkekler olarak görürüz. Mesela destan anlatmak daha çok erkeklerin işidir. Halk hikayesi anlatmak öyle. Ama masal anlatmak biraz kadınla özdeşleşen bir şey değil mi? Masal ve kadın arasında böyle bir ilişki var,
0: Doğru.
1: doğrusal bir ilişki.
0: Hem de nasıl güzel bir ilişki var.
1: Evet.
0: Hani bunun tersini ispat etmeye çalışan pek çok araştırma var şimdi. Hocalarımız duyar dinlerse alınmasınlar. Lakin %50 %50. Bana
1: Evet.
0: inandırıcı gelmiyor. Masal kadınların sözü. Bugün de bunu anlıyoruz. Şimdi masal anlatıcılığı eğitimi açıyoruz ve %90'ı kadın.
1: Evet. Yani
0: Herkes
1: bu
0: kadın
1: bir
0: geliyor.
1: gerçek,
0: Ben masal
1: doğru.
0: anlatmayı öğrenmek istiyorum diyenlerin çoğu kadın.
1: Evet.
0: Hala ben ki erkek anlatıcıları ne kadar teşvik ediyorum
1: Evet.
0: öğrencilerimizin arasında biliyorsun. Ama şimdi bu kadınlar masallarda böyle pasif falan aklınıza gelmesin. Yani sadece Grimm masallarını düşündüğümüz için prensini bekleyen prensesler yok.
1: Evet.
0: Bizim masallarımız çok başka, çok cengaver.
1: Evet.
0: Hanımlarımız öyle pısmıyorlar, vazgeçmiyorlar ve hep yeniden bir eve dönerken bir aile kurma hedefleri var. Ama bu prens beklemekten çok farklı. Onlar bir yola çıkıyor evi kurmak için. Bir
1: Doğru.
0: mücadele veriyorlar. Yoksa böyle pasif böyle kalede prens beklemiyorlar. Hep başlarına bir iş geliyor ve o tehlikeleri de aşıyorlar ve kültür kodları çerçevesinde ısıtıyorlar. Yani o da çok ilginç. Kamusal alanda Keloğlan'a benzetiyorlar kendilerini daha rahat hareket etmek için. İşte ya da eşleri dara düşüyor, aile dara düşüyor, darmadağın olmuş masalda herkes. O kadın onları topluyor. Topluyor ve çok güçlü topluyor. Ve ben bu sese yani bu damarı çok seviyorum Türk
1: Evet.
0: masallarında. Güçlü bir kadın profili var aslında. Onu fark etmek bugünkü gençlere de feyiz olabilir. Neden? Çünkü ben öyle oldum.

0: yaptım. Ben bu tezimdi bu benim yüksek lisans tezim ve 2000'li yılların başında yazılmıştı. Şüphesiz bugün başka türlü kurgulanabilir. Ama o gün ben bir genç kız olarak yazmıştım o tezi ve o heyecanla yazmıştım. Oradan da çok şey öğrenmiştim.
1: Evet,
0: Bu
1: çok da
0: kültürün
1: güzel bir
0: içinde.
1: kapı açtı sonraki masal çalışmalarına. Ben çok iyi biliyorum senin o çalışman. Sen ne kadar tevazu göstersen de biliyorum. Çok gerçekten önemli bir kilometre taşı bu çalışmaların içerisinde. Evet Evrimcim, şimdi aslında konuşacağımız çok şey var. Çünkü masal çok geniş bir evren, bir sürü şey geliyor aklıma ama artık sona da yaklaşıyoruz. O yüzden istersen şöyle bağlayalım. Modern dünya tabii çocukların dijital dünyaya da boğulduğu bir yere dönüştü. Artık dijital oyunlarla büyüyorlar. Masal anlatıcılığı, masal, metin olarak masal burada nerede duruyor? Yani masalın ruhu da mı değişiyor yoksa masal anlatıcılığı biçim mi değiştirdi? Sen bunun içinden biri olarak nasıl gözlemliyorsun bu durumu?
0: Kültür zaten biçim değiştirmeye yazgılı bir şey biliyorsun. Ya sürekli biçim değiştiriyor ve bu ıslak bir zeminde, kaygan bir zeminde sürekli yuvarlanarak giden bir şeyin peşinde koşmak gibi.
1: Doğru.
0: Nasıl anlatılır bilmiyorum ama dünya değişiyor ve kültür yerinde saymıyor, durmuyor. Formları, biçimleri hep değişir bu anlatı türlerinin. Ama bildiğim bir şey var. Şu günlerde en popüler olan şey hikayeleştirme ve oyunlaştırma ve hikaye anlatıcılığı. Dijital ortamlarda ya da yapay zeka ortamlarında sizi öne geçirecek, size fark yaratacak şeylerin başında hikaye anlatıcılığının geldiğini söylüyor uzmanlar. Çünkü hikaye anlatıcılığı aslında bize çok farklı alanlar açıyor ve işte serotonin salgılıyoruz, dopamin salgılıyoruz. İnsan olarak başka bir bilinç haline geçiyoruz hikayeyle birlikte. Didaktik bir algımız kalmıyor artık, onu anlayamıyoruz. Ve bugünün gençlerinin de çocukların da hiç sevmediği bir şey ya, yap yapma. İşte bu budur. Hayır. Masal bize bu da olabilir, bu da olabilir. Yapabilirsin ama yaparsan bu olur gibi. Daha bütünsel ve döngüsel bir alan açtığı için dijital dünyada da kendine yer buldu. Zaten çok uzun zamandır masallar bilgisayar oyunlarında, masallar çizgi filmde, masallar çocuk edebiyatının baş tacı. Dolayısıyla bu biçim dönüşüyor fakat emin ol masalın verdiği mesaj değişmiyor. O yüzden daha çok keşke bilgisayar oyunlarında o şiddete yönelik oyunların kurgulanacağına masallı oyunlar kurgulansa. Bir sorunu çözse kahraman tıpkı masallardaki gibi bir gün onun da olacağını hayal ediyorum.
1: Evet, umalım ki
0: Ve
1: olsun.
0: bu hikaye anlatıcılığı biz gidince de bu dünyada kalacak bir şey. Çok eski, çok yaşlı ya.
1: Çok yaşlı araçlar değişiyor ama bu ihtiyaç yani hikaye anlatma, masal anlatma ve dinleme ve ondan bir şey bir yol çıkartma, kendimize bir hedef bulma ihtiyacımız hiç değişmiyor anladığım kadarıyla ve değişmeyecek de öyle görünüyor ki yani hayallerimiz değişmiyor, korkularımız değişmiyor, umutlarımız değişmiyor. Dolayısıyla ona olan ihtiyaç da hiçbir zaman değişmeyecek diye düşünüyorum ben de senin gibi. İnşallah da öyle olsun. Evrimcim çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki geldin. 19 Mayıs ruhunu düşününce bugünün çocuklarına masal anlatmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da bugün seninle birlikte anlamış olduk. Tekrar söylüyoruz ama sadece çocuklara değil büyüklere de masal lazım. Onu da aklımızdan çıkartmayalım.
0: Kesinlikle haklısın. Çok teşekkür ediyorum Dilekçim ve lütfen lütfen çocuklar dinledikleri masalları arkadaşlarına anlatmaktan vazgeçmesinler ve keza gençler de.
1: Evet, onlar da. Gençleri de bugün tekrar analım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyoruz bu vesileyle onların da. Kültür Otağı'ndan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her anı kameralarla izlenen ve sahte bir dünyayı anlatan unutulmaz bir film var. Truman Show. Film tüm hayatı bir televizyon stüdyosunda canlı yayınlanan Truman Burbank'in öyküsüdür. Truman ailesinin birer oyuncu, yaşadığı kasabasınınsa dev bir dekor olduğundan habersizdir. Ancak bu kusursuz tablonun bir yalan olduğunu fark ettiğinde sahte cennetinden kaçmaya karar verir. Jim Carrey filmde Truman karakteriyle neşeli bir adamın içindeki o büyük uyanışı muazzam bir başarıyla adım adım sergiler. Filmdeki asıl çatışma Truman'la onu bir stüdyonun tepesinden yöneten Christoph arasındadır. Yönetmen Truman'a güvenli ama sahte bir yuva sunarken ona aslında en temel hakkı olan gerçek hayatı ve özgürlüğü de çok görmüştür. Ekranları başındaki izleyicilerse kendi sıradan hayatlarından kaçmak için Truman'ın esaretini bir eğlence gibi izlemektedir. Truman'ın fırtınalı denizde verdiği mücadele ise sadece dalgalara değil, kendini bir ürün olarak gören bu düzene karşı başkaldırıdır. Filmin finalinde Truman'ın stüdyonun duvarına, yani gökyüzünün sonuna dokunduğu an, sinema tarihinin en güçlü, en epik özgürlük sahnelerindendir. O kapıdan dışarı çıkarken, izleyiciye son kez selam vermesi ise bir insanın hayattaki rollerde kukla olmayı reddettiği anın görüntüsüdür. Truman Show izleyicisine ne kadar konforlu olursa olsun sahte bir dünyanın gerçek acılardan çok daha tehlikeli olduğunu tekrar tekrar hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Önem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Sevda Şener Hoca'dan söz edeceğiz. 1928 yılında dünyaya gelen Sevda Şener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakülte bünyesinde açılan Tiyatro Enstitüsü'nün ilk asistanı olarak akademik hayata adım atar. 1995 yılındaki emekliliğine kadar pek çok üniversitede tiyatro tarihi, tiyatro eleştiri kuramları, dramaturji, metin çözümlemeleri başta olmak üzere çeşitli temel konularda dersler verir. Sevda Şener'in çalışma yöntemi, dramatik metinleri tarihsel bağlamlarından koparmadan estetik ve yapısal bir bütünlük içinde analiz etmeye dayanır. Dünden bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı eseri, Batı tiyatrosu kuramlarının evrimini Türk okuruna eksiksiz şekilde sunar. Ayrıca Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu üzerine yaptığı çok kapsamlı araştırmalarla yerli oyun yazarlığının gelişim çizgilerini ve toplumsal izdüşümlerini net bir şekilde ortaya koyar. Şener, eleştirmen kimliğiyle de öne çıkar ve sahnelenen eserleri nesnel bir bakış açısıyla sanatın evrensel ilkeleri doğrultusunda değerlendirir. Kaleme aldığı çok sayıda makale ve kitap, akademik ağırlığının yanı sıra duru ve anlaşılır diliyle geniş okur kitlelerine hitap eder. Profesör Sevda Şener, sadece yazdığı kitaplarla değil, yetiştirdiği sayısız öğrenci ve akademisyenle de Türk tiyatrosunun geleceğine çok emek vermiştir. Dramatik yapının çözümlenmesi üzerine geliştirdiği özgün modeller bugün hala konservatuvarlarda ve üniversitelerde ders materyali olarak kullanılır. 2014 yılındaki vefatına kadar üretkenliğini koruyan Profesör Doktor Sevda Şener, eleştirel düşüncenin sanat üretimindeki vazgeçilmez yerini savunmuştur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Evet, çaresiz kaldı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerginliği Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Güler İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı.

Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. ABD-İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Açıklama İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Görüşmeye Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir katıldı. Erdoğan savaşın sona ermesinin yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konuların süreç içinde çözülebileceğini ifade etti. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok liderle anlaşmaya dair görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. İran'la anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti. ABD

0: Başkanı anlaşmanın son ayrıntılarının görüşüldüğünü ve kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını ifade etti. Pakistan Başbakanı Şerif de yakında müzakerelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmayı umduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Anlaşmazlık noktalarını azaltmaya çalıştıklarını vurguladı. İngiliz haber ajansı Reuters, konuşan İranlı bir yetkili basında çıkan haberlerin aksine nükleer konusunda anlaşma sağlanmadığını kaydetti. ABD'nin engel çıkarmaya devam etmesi durumunda nihai anlaşmanın imkansız olduğu ifade edildi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Habere göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak 60 günlük bir ateşkes uzatımını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olacağı belirtiliyor. Taslak metne göre ABD İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, İran'ın petrol satabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlanacak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu da belirtildi. Taslakta ayrıca İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhütler yer aldı. Ancak İran'ın talep ettiği dondurulmuş fonların tamamen serbest bırakılması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık sürüyor. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan ABD'nin son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerinde hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Axios'a göre Amerikan kuvvetleri 60 günlük süreç boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırması gerekiyor. İran basını metinde Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi duruma dönmeyeceğinin ve ablukanın 30 gün içinde kalkması gerektiğinin yer aldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'un nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu ile ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi.
1: Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Sayın dinleyiciler, mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı. Çelik ve vekiller içeri alınmadı. CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlik mutlak butlan kararının tebliğ edilmesi ve partinin boşaltılması talebi üzerine başladı. Tahliye gerginliği

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik, bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede su şişeleri havada uçuştu. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmıştır denildi. Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz ifadesine yer verildi. Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir denildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 zanlı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. PKK ve iltisaklı tüm gruplar koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli diyen Güler, ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı devlet aklının üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak tam bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine de değindi. Anlaşma halinde mayın temizleme faaliyetlerine katılabiliriz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. Türksat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağı açıklandı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüyle 45 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana çevresindeki illerde sarsıntı hissedildi. AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD, İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerginliği Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Güler, İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı.

0: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlılar'da önceki idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takıma dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu ise yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı ve çalışmayı tamamlayamadı. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray Başkanı oldu. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Okçulukta yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nda finaller başladı. Antalya'da düzenlenen finallerin ilk gününde makaralı yay kategorisinde sporcularımız 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli karatecilerimiz ilk gün 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

0: gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ hariç Doğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Bazı il merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığına bakıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Trabzon, Kahramanmaraş ve Malatya 19, İstanbul ve Diyarbakır 21, İzmir 27, Adana ve Antalya 24, Bolu 18, Samsun 20, Erzurum 13 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osmanpaşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülkeleri liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine de dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini söyledi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak boğazın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyet'ine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliği ile ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelinde 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl-Kelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan, hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere

0: göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Kiev'de çok sayıda yapı vurulurken 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna saldırılara karşılık olarak Rusya'da petrol yükleme iskelesinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarda orta menzilli hipersonik balistik füzelerde kullandığını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Yapacak.

O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı.

Geçti artık o güzel günler. Kalbimi sardı hüzünler. Elveda ey sevgili sana. Bitti aşkım.

sayfalarından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülkeleri

liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran tarafı ise daha temkinli. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakere heyetin taviz vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı da önceliği tüm cephelerde savaşı bitirmeye verdiklerini belirtti. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak Boğaz'ın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Mutlak mutlak kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP'deki tahliye gerginliğinin ardından konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den görüşme için randevu alındığını söyledi. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelindeki 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı, Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz. Mahcup Delikanlı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Kim görmüştür güzellerin vefasını?

0: Nasrin Sipahi bir nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına, yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel de "Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nın

0: Ceza görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. Tokat'ta Almus Barajı'nda sabaha aşan su tahliye olmaya devam ediyor. Barajdaki tahliye Yeşilırmak'taki su seviyesini artırdı. Birçok ilçede tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek için teyakkuzda. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklaması yaptı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World, dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de de 2'si altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Geniş odalarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadınız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerim dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasıl. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ağırbelide su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti genel merkezin tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arbedede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP teşkilatlarına, yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısında bulundu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından mesajlarını verdi. Özel, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ifadesini kullandı. Polis, tahliye tebligatını Özgür Özel'e genel merkezin 12. katında teslim etti. Özgür Özel'ce genel merkezden ayrılırken, çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran'la müzakerelere ilişkin açıklama yapan Donald Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar abluka tam olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Ancak anlaşma için acele etmeyeceklerini de belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor ifadesini kullanan Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Amerikan Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin Amerika tarafından vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios, yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını bugün de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını söyledi. Müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir dedi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi, Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metne göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı, savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basınına göre mutabakat metni içerisinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması da var. Amerika ablukasının yakında biteceğini savunan İran basınına göre mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde Amerikan protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'ın nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması

0: kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki hükümlerin madde bağımlılığına karşı farkındalığı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Ceza infaz sisteminin toplumsal uyumu önceleyen bir anlayışla güçlendirildiğini belirtti. Bu alanda tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz dedi. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hava yolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Yağışın etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geçmişte iklim felaketine yol açan ve bu yaz yeniden etkili olması beklenen Süper El Nino'nun Türkiye'deki sıra dışı hava olaylarını da artırması söz konusu. Süper El Nino, Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklığının normalin en az 2 derece üzerine çıkmasıyla oluşuyor. 1877'de Pasifik Okyanusu'nda su sıcaklığı 2,7 derecenin üzerine çıkmış, dünya genelinde yağış düzeni bozulmuştu. Uzmanlar ülkemizde de El Nino etkisiyle yaz aylarında yüksek sıcaklık, kuraklık ve orman yangını riskine dikkat çekiyor. Sonbaharda ise soğuk hava kütlesiyle birlikte fırtına ve şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. Amerika'nın başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı, saldırgan hayatını kaybetti. TRT uluslararası yayıncılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT World'ün başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahit Sobacı, TRT'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunda yayıncılık alanında katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. TRT World, Amerika'nın prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'ta Gazze karelerde yarışmaya devam ediyor ve sınırların ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarıyla Altın Kule ödülüne layık görüldü. Gazze'nin kayıpları ve Ukrayna Savaşı cephe hattından kesintisiz yayın yapımlarıyla da Gümüş Kule ödülü kazandı. Sınırların ötesinde Toprak, Dil ve Kayıp adlı yapımda Bronz Kule ödülüyle ödüllendirildi. TRT World 13.000'den fazla başvurunun yapıldığı Telly yarışmasında da 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz ödüle layık görüldü. Squid Game'in gerçek versiyonu ve Amerika'nın yeni medya patronları Edison Ailesi adlı yapımlar altın madalyayla ödüllendirildi. Sınırların ötesinde Ölüm Hücresi Amerika, Gazze karelerde yaşamaya devam ediyor. Gazze'nin kayıpları, sınırların ötesinde Rus komşum, sıradaki durak neresi, Türkiye'nin sahil incisi, kaşı keşfetmek, atık sömürgeciliği Amerika Meksika'yı nasıl zehirliyor ve işgal altındaki doğa Filistin serisi adlı yapımlar gümüş madalya aldı. Endonezya'nın bağımsızlık hikayesi kameranın ardında ve sınırların ötesinde bu toprak kimin adlı yapımlarda yarışmadan bronz madalyayla döndü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. TRT World dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli oluyor. Playoff final maçında Esenler Erokspor'la Arca Çorum Futbol Kulübü şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da iki veda gerçekleşti. Bordo Maviler sözleşmeleri sona eren Edin Visca ve Vakayeme ile yollarını ayırdı. Euroleague'de şampiyon Atina'da belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid kupayı almak için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 21'de başlayacak. New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 121-108 yenerek seride 3-0 öne geçti. Bu sonucun ardından New York ekibi Brunson'un liderliğinde NBA finaline sadece bir maç uzaklıkta bulunuyor. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 11, İstanbul, Bursa, Manisa, Samsun ve Ordu 15, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Hatay 16, Bolu, Muğla, Amasya ve Gaziantep 12, Antalya, Adana ve Kocaeli 17, Sivas 8, Erzurum 5, Van, Hakkari ve Ardahan 6 ve Diyarbakır 9 derece. Yol durumu. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla

87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli birçok tıbbi konuyu paylaşmaya çalıştığımız bu programda bugün de çok güzel bir konu başlığımız var. Belki de ilk defa duyduğunuz ya da duyduğunuz ne olduğu konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ozon tedavisinden konuşmaya gayret edeceğiz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a teşekkür ediyoruz. Ve teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer'e de çok çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Evet, ozon tedavisi. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü komşularınızdan, akrabalarınızdan ben ozon tedavisi aldım, kendimi iyi hissediyorum, daha enerjik hissediyorum diye duymuş olabilirsiniz. Ya da Covid enfeksiyonu sırasında Covid enfeksiyonu geçiren ya da geçirdikten sonraki vücuttaki bazı izlerini yok etmek için ben ozon tedavisi aldım duymuş olabilirsiniz. Bir şekilde artık ülkemizde de son 20 senedir Sağlık Bakanlığımızın çok güçlü çalışmalarıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının altında bir başlık olan ozon tedavisi ülkemize de yoğun ve yaygın bir şekilde yapılmakta. Birçok formu var. Bunları detaylı olarak konuşacağız ama ozon tedavisinin vücut için çok önemli olduğunu, savunma sistemimiz için yani immün sistemimiz için çok önemli olduğunu, hastalıklardan koruma özellikle bazı mesela kaplama hastalıkları, bazı alerjiler, bazı enfeksiyon hastalıkları,

destekleyici rol oynaması ve genel sağlık durumunu iyileştirmesiyle önemli bir potansiyel sunmakta. Bu tedavi, yani ozon tedavisi, modern tıbbın yanında vücudun kendi kendini onarma kapasitesini teşvik eden bir yaklaşım olarak da önümüze çıkar. Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını destekleyerek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek etki eder ozon terapi. Bu ozon terapinin hem koruyucu olması hem hastalıklardan daha hızlı şekilde kurtulmamızı sağlaması ya da hastalıkların vücuttaki tahribatını bir şekilde daha da azaltmasıyla beraber ilgilerin odağında olan bir tedavi olduğunu söyleyelim. Bu noktada ozon tedavisi, ozon terapinin tanımına baktığımızda ozon tedavisi medikal ozon gazının ki 3 oksijen bileşiğinden oluşur. Belirli ve kontrollü dozlarda vücuda uygulanarak iyileşmeyi destekleme yöntemidir. Ozon gazı 3 oksijen atomundan oluşan atmosferdeki oksijen gazına yani O2'ye kıyasla daha reaktif ve daha kararsız bir molekül. Tıbbi amaçlarla kullanılan ozon özel jeneratörler aracıyla saf medikal oksijenden üretilir ve daima oksijenle karıştırılarak kullanılır. Bu sayede ozonun vücut için faydalı etkileri ortaya çıkarılırken olası toksik etkileri en aza indirilir diye söylüyoruz. Bir şekilde bu kontrollü üretim ve uygulama tedavinin güvenliğinin de temelini oluşturur. Tedavinin tarihçesi çok eski. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Ozon ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında yaraların, dikkat buyurun, dezenfeksiyonu ve enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kullanılmış. Günümüzde ise modern tıp teknikleriyle birleştirilerek geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak pek çok alanda yer bulmuştur. Tedavi vücudun oksijen kullanımını artırarak, bağışıklık sistemini düzenleyerek, antimikrobiyal etki göstererek ve dolaşımı iyileştirerek etki eder. Ozon tedavisi ve diğer tedaviler karşılaştırıldığında bu terapi yani ozon terapi doğrudan bir ilaç vermek yerine vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmesiyle ayrışır. Örneğin vitamin takviyeleri vücuda eksik besinleri sağlarken ozon tedavisi vücudun antioksidan sistemlerini aktive ederek veya oksijen metabolizmasını düzenleyerek dolaylı yoldan fayda sağlar. Bu benzersiz etki mekanizması onun diğer tamamlayıcı yöntemlerden farklılaşmasını da sağlar. Ozon tedavisinin potansiyel birçok faydası vardır. Yani ozon tedavisi, ozon terapi aynı anlamda kullanıyoruz. Zaten terapi tedavi anlamında. Ozon tedavisi birçok farklı sağlık sorunlarının ve sorununun yönetiminde destekleyici bir yöntem olarak çok ilgi görmekte. Vücudun doğal mekanizmalarını harekete geçirme prensibiyle çalışan bu yaklaşımın potansiyel ozon tedavisi faydaları geniş ve gerçekten etkili bir şekilde değerlendirilmektedir. Tedavinin temel amacı vücuttaki oksijen seviyesini arttırmak, bağışıklık sistemini düzenlemek, genel iyilik halini desteklemektir. Bilimsel çalışmalarda öne çıkan ozon terapi faydaları tedavinin hücresel düzeyde oksidatif süreçleri modüle etme ve doku yenilenmesini teşvik etme kapasitesinden kaynaklanır. Tabii en önemli faydalarından en başlıcası bağışıklık sistemini yani immün sistemini destekleyici etkileridir. Ozon tedavisinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili bazı laboratuvar ve hayvan çalışmaları mevcuttur. Ancak insanlarda bu etkinin güvenli ve etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ozon, bağışıklık hücrelerin aktivitesini modüle edebilir ve sitokin adı verilen bağışıklık sistemi habercilerinin salgılanmasını etkileyebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ozon tedavisinin güvenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle bu gruplarda tedavi uygulanırken çok dikkatli olunmalıdır. Ozonun antimikrobiyal özellikleri sayesinde bakteri, virüs ve mantarlarla savaşma kapasitesi de bazı durumlarda bağışıklık yanını güçlendirebilir. Yani ozonun gerçekten bağışıklık immün sistemini arttırmada çok önemli faydası vardır. O nedenden dolayı da COVID enfeksiyonu sırasında birçok kişi ozon terapiye aldılar. Ozon terapi sayesinde hem hastalıktan uzak durdular,
hem hastalıktan

sırasında hızlı atlattılar ve hastalığı geçirdikten sonra da vücutta olan tahribatlarını bu şekilde önlemeye çalıştılar. İkinci en önemli faydası ozon tedavisinin antioksidan kapasiteyi arttırma ve detoksifikasyon. Yani vücutları toksinlerden arındırma. Vücudumuzda serbest radikaller adı verilen, vücuda zarar veren bu moleküller ne yaparlar? Hücresel hasara yol açabilirler. Ozon terapisi vücudun kendi antioksidan enzim sistemlerini aktive ederek bu serbest radikallerle savaşma yeteneğini arttırmaya katkı sağlayabilir. Bu durum oksidatif stresin azaltılmasına ve hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Öne çıkan ozon tedavisi tabii faydalar arasında bu etki aynı zamanda vücudun toksinleri atma sürecini yani detoksifikasyonu destekleyerek genel sağlığa katkıda bulunabilir. Evet, bizler de ozon tedavisini uygularken bazı danışanlarımız ve hastalarımız özellikle detoksifikasyon yani bir şekilde vücuttaki toksinlerden arınmak için geldiklerini söylerler. Gıda katkı maddeleri, besin gıda katkı maddeleri, bazı ağır metaller, bazı olduğumuz aşıların, ilaçların, vücuttaki kalıntılarının bir şekilde vücuda atılımı sırasında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları en başta gelir. Ve bunlara işte yaş kupa, hacamat, kuru kupa ve bunlardan bir tanesi de ozon terapidir. Ozon terapiyle beraber bu toksik yükten arınmaya, vücudun bu toksik yükünün azaltılmasına bir şekilde yardımcı olunmaya çalışılır. Ozon terapisinin yani tedavisinin bir diğer önemli faydası kan dolaşımını iyileştirme. Ozon tedavisi faydalar arasında kan dolaşımı iyileştirmesi de çok çok faal ve önemli bir yer tutar. Ozon kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırabilir ve kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini iyileştirerek kılcal damarlarda daha rahat geçişine olanak tanıyabilir. Bu durum doku ve organlara daha fazla oksijen ulaşmasına yardımcı olarak hücresel fonksiyonları destekler. Özellikle periferik damar hastalığı gibi dolaşım bozuklukları olan bireylerde bu etki yaşam kalitesini arttırıcı bir rol oynayabilir. Gerçekten baktığımızda damar iltihabı, tromboflebit, kronik venöz yetmezlik ya da damara ait birçok problemlerde ozon tedavisinin çok faydalı olduğunu görmekteyiz. Damar iltihabı, venöz yetmezlik varislerde ozon ciddi olarak kan dolaşımını iyileştirici olarak etki gösterir. Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır ve kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini iyileştirerek kılcal damarlarda daha rahat geçişine müsaade eder. Ozonun bir önemli faydası da ağrı kesici ve iltihap azaltıcı özelliklerinden dolayıdır. Kronik ağrı ve iltihabi durumlar birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın sorunlardandır. Ozon terapi faydaları iltihaplanmayı azaltıcı ve ağrı kesici etkileriyle bu tür durumlarda bir rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir. Ozonun iltihaba neden olan maddelerin salınımını baskıladığı ve ağrı sinyallerinin iletimini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu özellikler özellikle eklem ağrıları, romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasının önünü açar. Gerçekten ozon tedavisi verdiğimiz romatizmal hastalıklarda, romatoid artrit, hele otoimmün hastalıklarda çok daha fazla. Sistemik lupus eritematozus, Sjögren, eklem romatizması, ankilozan spondilit gibi birçok rahatsızlıklarda kişiler yoğun ilaç almalarına rağmen ağrı eşikleri, ağrı düzeyleri yüksektir. Bizim ozon terapiyi düzenli olarak yılda 1-2 total seanslarda verdiğimiz danışanlarımızda ozon tedavisinin faydalarını, bu danışanlarımızda ağrının azaldığını, kendilerini daha iyi hissettiklerini, daha kas iskelet sistemi bakımından performanslarının iyi olduklarını söylerler. Ve yılda 1 ya da 2 seans şeklinde yani biz seanslarımızı birazdan söyleyeceğim. Genellikle 7, 10, bazen 12, 15, 20'ye kadar çıkılan seanslarda olabilir. Bunlar 3 günlük ya da 1 haftalık, yani haftada 1 ya da haftada 2 şeklinde verdiğimiz ozon tedavileri vardır. Yılda 2 böyle bir total seans uygulamaları kas ve iskelet sistemi problemlerinde ciddi ağrı eşiği noktasına fayda sağlar. Ozonun bir diğer ki dünyada da en yaygın kullanımı budur, cilt sağlığına katkıları vardır. Bazı ülkelerde tamamen cildin yani derinin yani cilt renginin beyazlaşması için ozon tedavisi kullanıldığını biliyoruz birçok ülkelerde.

Bu noktada ozonun önemli bir faydası da cilt üzerindir dedik. Olumlu etki yapar. Ozon tedavisi cildin kolajen ve elastin üretimini destekleyerek cilt yenilenmesine katkıda bulunabilir. Bu durum cildin daha genç, elastik ve canlı görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca ozon tedavisi cilt üzerindeki antimikrobiyal etkisi sayesinde akne yani sivilce, egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkların semptomlarının hafifletilmesine de destek olur. Ciltteki kan dolaşımını arttırır ve cildin beslenmesine fayda sağlar, cildin oksijenlenmesine fayda sağlar ve genel cilt kalitesini de çok ciddi bir şekilde arttırır. Ozon tedavisi tabii birçok hastalıklarda kullanılır. Bu hastalıklar geniş bir yelpazededir. Bunlardan bir tanesi de kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyajdır. Ozon tedavisinin kronik yorgunluk sendromu fibromiyajda etkili olmadığına dair birçok araştırmalar yapılmış ve bizim kronik yorgunluk ve fibromiyajı hastalarında ozon uyguladıktan sonra geri dönüşlerde mükemmel sonuçlar aldığımız olmuştur. Bu durumlarda tabii ozon hücresel metabolizmayı hızlandırarak ve oksijen kullanımını optimize ederek yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca antienflamatuar etkileri, fibromiyajı ile ilişkili yaygın kas ağrılarının yönetimine de ciddi şekilde fayda sağlar. Diğer taraftan ozon kronik enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminin zayıflığında da kullanılır. Ozonun güçlü antimikrobiyal özellikleri bakteriyel virüs enfeksiyonu mücadelede çok çok fayda sağlar. Sindirim sistemi hastalıklarında da ozon tedavisi, özellikle rektal ozon tedavisi, başta irritable bağırsak sendromu olmak üzere ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarında bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltarak sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olabilir. Ozonun antimikrobiyal etkisi aynı zamanda bağırsak florasının dengelenmesine de katkıda bulunur. Evet, nörolojik destek. Bazı nörolojik hastalıklarda ozon tedavisinin beyne oksijen akışını artırarak ve nöroenflamasyonu azaltarak destekleyici etkiler gösterildiğini düşündürmektedir. Bu durum özellikle yaşa bağlı bilişsel gerileme veya bazı derece dejeneratif nörolojik hastalıklarda tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Yine ozon terapi kanser tedavisine destek olarak verilebilir. Ozon tedavisinin kanser tedavisine destek olarak güvenli ve etkili olup olmadığı araştırmalarla daha çok yapılmaktadır. Bu nedenle kanser hastalarında ozon tedavisi fayda sağlamaktadır. Ama ozon tedavisi uygulanırken dikkatli olunmalı ve tedavi planı mutlaka o kanser hastasını takip eden onkoloji uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir. Bu bağlamda ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirerek hastanın genel direncini artırabilir. Tedaviye bağlı yorgunluk ve bulantı gibi yan etkilerin azaltılması yardımcı olabilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunabilir. Kanser hastalarında ozon tedavisi uygulama alanları genellikle vücudun detoksifikasyon süreçlerini desteklemek ve antioksidan kapasiteyi arttırmak üzere odaklanır. Tüm bu uygulamalar mutlaka ozon tedavisinin kanser hastalarında o kanser hastasını takip eden ilgili hekimle koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Peki bu kadar faydasını sistemlerine olan etkilerini saydık. Peki bu noktada ozon tedavisi nasıl uygulanır? Ozon terapi yöntemleri nelerdir? Ozon tedavisi tıbbi ozon gazının vücuda farklı yollarla uygulanması prensibine dayanır. Tedavinin etkinliği ve güvenliği doğru uygulama tekniğine uzman hekimlerin kontrolüne bağlıdır. Çeşitli ozon terapi yöntemleri hastanın genel durumu, rahatsızlığın türü ve hedeflenen etkiye göre seçilir. Her yöntemin kendine özgü bir uygulama şekli ve etki mekanizması vardır. Bu yöntemlerin doğru seçilmesi tedavinin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Evet, en yaygın uygulamalardan biri bizim majör ozon terapisi dediğimiz, diğer uzun adıyla majör otohemoterapi yöntemidir. Bu işlemde hastadan belli bir miktar, genellikle 50 ila 150 mililitre kendi kanını damardan alıyoruz. Aldığımız bu kan steril bir şişede tıbbi ozon gazıyla karıştırıyoruz. Yaklaşık 50 ila 100 cc. Bu ozonla zenginleştirilmiş kan aynı kişiye aynı damardan tekrar yavaşça geri verilir.
kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırarak vücudun bağışıklık sistemini uyaran majör ozon terapisi, kronik yorgunluk, dolaşım bozukları ve anti-aging uygulamaları gibi geniş bir alanda tercih edilir. Bir diğer uygulama minör ozon terapidir. Diğer adıyla minör otohemoterapidir. Bu yöntemde de yine hastadan çok az miktarda, bu sefer 2,5-5 ya da 10 mililitre kan alıyoruz. Bunu yaklaşık olarak 2,5-5-10 cc ya da mililitre ozon gazı ile karıştırıyoruz. Ardından intramüsküler, yani kas içine enjekte ediyoruz. Özellikle alerjilerde çok sevdiğimiz bir uygulamadır. Bazı cilt rahatsızlıklarında, işte egzamada, SDF'de çok sevdiğimiz bir uygulamadır. O sebepten dolayı da savunma mekanizmasını güçlendirdiği için ozon aşısı diye de halk arasında bilinir. Bir diğer de ozon gazı rektal yolla da uygulanabilir. Bu yöntemde ozon özel bir kateter yardımıyla kişinin rektumundan verilir. Gaz bağırsak mukozasından emilerek sistemik bir etki doğurur. Özellikle de bağırsak hastalıklarında, karaciğer detoksifikasyonu desteklemede ve damar yolu açılamayan hastalarda ya da açmak istemeyen hastalarda kullanılabilir. Diğer taraftan bir diğer uygulamada ozonun lokal ve topikal uygulamalar da mevcuttur. Torbalama yöntemi özellikle çok kullanılır. Şeker hastalığına bağlı ayaktaki iyileşmeyen yaralar, enfeksiyon kapmış cilt hastalıkları, mantar enfeksiyonlarında bu tercih edilir. Ne yapılır? Hastalıklı bir bölge ozon gazının sızmasını engelleyen özel bir torba ile kapatılır ve içine belirli bir süre ozon gazı verilir. Bu sayede ozon doğrudan etkilenen dokulara nüfuz ederek dezenfeksiyon sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır ve doku yenilenmesini destekler. Bir diğer uygulama ozonun eklem iç uygulaması. Özellikle diz, omuz ve kalça gibi eklem ağrıları ile artrit gibi durumlarda kullanılır. Ozon gazı doğrudan ağrılı eklem boşluğuna enjekte edilir. Bu uygulama eklemdeki iltihabı azaltmaya, ağrıyı dindirmeye ve kıkırdak dokusunun onarımını desteklemeye yardımcı olabilir. Tüm bu ozon terapi yöntemleri arasından hangisinin seçileceği, deneyimli bir hekim tarafından hastanın durumu titizlikle değerlendirerek beklenmelidir. Ozon tedavisinin riskleri, yan etkileri var mıdır? Ozon tedavisinin güvenli ve etkili faydaları olduğu bilimsel olarak araştırılmıştır. Tedavinin potansiyel faydaları, riskleri araştırılmıştır. Özellikle ozon tedavisinin en önemli kontraindikasyonu, yani kimlere ozon tedavisi vermeniz, birincisi bir enzim eksikliği, glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim dediğimiz bir enzim eksikliği vardır. Bu kişiler bakla yiyemezler. Buna favizm denir. İşte ozon tedavisi bakla yiyemeyen, favizm rahatsızı olan, yani glukoz 6 fosfat enzim eksiği olan hastalara verilemez. Bu tedaviden kaçınmalıdır. Bu bir. İkincisi, hamilelik ve emzirme döneminde asla verilmemeli. Hipertiroidi, yani tiroidin fazla çalışma durumlarında, kontrol altına alınmamış kalp hastalıklarında, kan bozukları veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde ozon tedavisi verilmemelidir. Yine yakın zamanda kalp krizi, beyin kanaması geçirmiş bireylerde, organ nakli yapılmış kişilerde de ozon gazı verilmez. Ozon gazının ne şekilde verileceği, ozon gazının ne miktarda verileceği ve ozon gazının hangi gamaya tabi tutulacağını uygulayan hekim karar verecek ve bir şekilde bu tedaviyi yönlendirecek. Haftada 2 ya da haftada 1 şekilde yaklaşık 7 ila 10-15 seans şeklinde verilebilir. Ozon tedavisi ülkemizde de çok çok güzel ve etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından en önemli biri olan ozon terapiden konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Tüm kıymetli dinleyenlerimin de mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. İyi akşamlar.

0: geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdum, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalem.

boş yere, güzel yok mu insafın senin? Yolunu gözledim, seni çok özledim, güzel yok mu insafın senin? Çığırımdan çıktım, bu hayattan bıktım, güzel yok mu?

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklarla, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar oluştu. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel de "Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Meclise geçen Özel, parti grup salonunda il başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan olaylar yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, "Mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz" dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı, sonra da "Anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim" dedi. Anlaşmaya varıncaya kadar ablukanın tam olarak uygulanmaya devam edeceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Taslak metne göre Amerika İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin ise hemen çekilmeyeceği ifade edildi. İran basını da Amerika ablukasının yakında biteceğini savundu. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de 2'si altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizlere Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Yazan Selçuk Baran, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Hüsamettin Metin Çoban, Samiye Serpil Tamur, Sadi Demiray Erül, Birinci Usta Numan Pakner, Kaya Defne Halman, Nuray Neşe Mesutoğlu, Sedat Ayhan Kavas, Ahmet Zafer Şahin, Özkan Kemal Bekir, İkinci Usta Pekcan Türkeş, Üçüncü Usta Ersun Kazançel, İşçi Eşber Güvenç.

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Babam geldi. Hoş geldin babam.
3: Babam geldi. Babam geldi.
0: Aa, babanızı rahat bırakın. Görmüyor musunuz ne kadar yorgun? Su hazır Hüsamettin. Hadi sen banyoya.
1: Ah, canım yıkanmak falan istemiyor.
0: Hadi hadi üşenme de bir an önce gir banyoya. Sıcak su iyi gelir.
1: Yemekte çorba var değil mi?
0: Sayende çorbasız yemeğe oturduğumuz yok ki Hüsamettin. Sofrayı hemen kurayım mı?
1: Yok yok acele etme. Banyodan sonra şöyle bir uzanıp kendime geleceğim biraz.

0: Nen var Hüsamettin? Canın sıkkın gibi.
1: Yok bir şey.
0: Keyfin yok bu akşam, ben anlarım.
1: Canım, şu yeni gelen mühendis bozuntusu.
0: Gene ne oldu?
2: Mühendisin adı ne baba?
1: Adı mı? Adamın adından sana ne?
2: Hep mühendis deyip duruyorsun da.
1: Adı bastın, ne bileyim ben. Geçinmeye gönlüm yok ki adını öğreneyim. Özkan galiba. Özkan. Adamın adında bile meymenet yok.
0: Peki bugün ne oldu?
1: Canım, makinaları maksimum yüklemiş. Voltajı yükseltmek için de tutmuş kondansatör gruplarının hepsini kırma bölümüne aktarmış. Hepsi eski zaten. Bir de utanmadan inatlaştı. Bana işimi öğretecek. Kaç yıllık ustabaşıyım ben? Fabrikayı avucumun içi gibi bilirim.
0: Canım, sen de bazen büyütürsün. Müdüre söyleseydin.
1: Sen de bir tuhafsın Samiye. Her şey müdüre söylenir mi? Okul mu burası canım? Başın sıkıştıkça müdüre koş. Hem müdür teknikten anlamaz ki. Adam iktisatçı. Çattık vallahi. Hadi biraz daha çorba koy bakalım.
0: Peki canım, olur.
1: Nane yoğurt sinirlerimi yatıştırır belki. Güzel. Eline sağlık. Pek güzel olmuş.
0: Afiyet olsun.
2: Baba sonra? Sonra ne oldu? Kondansatörler patladı mı?
1: Bu seferlik ciddi bir şey olmadı. Ama motor bu motor. 2 gün dayanır, 3 gün dayanır. Beyimiz siparişlerin hepsini zamanında teslim edip müdürün gözüne girmeyi düşünüyor. Müdürün derdi de siparişlerin yetişmesi ya. Fabrikanın canına okunacak haberleri yok.

0: Ha, bir de tafra, ha, deve gitsin. Oysa bana danışsaydı, usta parçası deyip küçümsemeseydi.
1: Canım dememiştir, sana öyle gelmiştir.
0: Ona bütün bildiklerimi öğretirdim de sırtı yere gelmezdi. Ama adam adam değil ki.
1: Gençlik, ne yaparsın? O da öğrenir bir gün.
0: Gençlikmiş. Sanki biz hiç genç olmadık. Gençtik ama sırayı saygıyı bilirdik. Böyle şeyler üniversitelerde öğretilmiyor demek ki.
1: Hüsamettin, bırak artık fabrikada olup bitenleri de çocuklarınla ilgilen. Kaya dört gözle eve gelmeni bekliyordu. Ama çocuğun ağzını açmasına bile fırsat vermedi.
0: Bir şey mi diyecektin Kaya?
2: Cebir yazılısı vardı ya baba. Ha? İşte o yazılıdan 9 almışım.
0: Haber dediğinde bu mu canım? 10 almak varken.
2: Ama bir tek ben 9 aldım baba. Öğretmen aferin dedi.
0: O zaman sana benden de kocaman bir aferin. Bu gidişle iyi bir meslek sahibi olacaksın. Ama biliyorsun önce adam olmak gerek. Bak sakın.
1: Gene öğütlerine başlamasan Hüsamettin. Aa, hadi kızım helvayı getir de tatlı yiyip tatlı konuşalım.

0: Baba. Loşmana geçince okulumuzu değiştirmek zorunda kalır mıyız?
1: Bu da nereden çıktı şimdi?
0: Loşmanlarda oturanlar Cumhuriyet Lisesi'ne gidiyorlar da.
1: Ne olmuş?
2: Belki servis bizim okulun oraya kadar gitmez.
1: Kim demiş? Servis otobüsü sizi istediğiniz okula götürmek zorunda. Çocuklar, siz şaşkın mısınız, nesiniz? Lojmana geçince hayatımızın nasıl değişeceğini düşünüp seviniyorduk, değil mi? Ha? Durup dururken ne oldu böyle? Gelecek günleri düşünüp mutlu olacağınıza? İnsanlar böyledir işte, vıdı vıdı etmeden duramazlar.
3: Kimsenin vıdı vıdı ettiği yok Hüsamettin. Çocukların akıllarına takılmış soruyorlar işte. Tamam çocuklar, gördünüz işte. Okulunuzu değiştirmeniz gerekmeyecek. İçiniz rahat etti mi şimdi?
0: Baba, bir şey daha soracağım. Ama kızmak yok.
1: Sor bakalım, sor.
0: Lojmana taşınınca fabrikanın yüzme havuzuna girebileceğimizi söylemiştin. Ama ya havuz derinse?
1: 3 yaşındaki çocuklar bile giriyor havuza kızım. Çocuklar için özel yer var.
0: Ama ben yüzme bilmiyorum.
1: Gerekirse özel hoca tutarım. Sana yüzmeyi öğretir. Var mı başka sıkıntın?
0: Hepsi çok para tutmaz mı baba?
1: Canım size ne? Hay Allah, bu çocukların bana hiç güvenleri yok mu ya? Samiye, yoksa şu senin çocukların... Ne o? Seninle mi sıkıntın var yoksa?
3: Ama söylersem kızarsın gene.
1: Söyle. Allah Allah. Söyle, peki kızmayacağım. Söz.
3: Çarşıda eğitim müdürünün karısına rastladımdı. Fabrikadan her hafta birinin evinde toplanıp çay içiliyormuş. Sen de gelirsin dediydi. Mühendis kimyager karıların arasına bu kılıkla nasıl girerim ben? Hadi giyim kuşam neyse aldırmam bilirsin ama doğru dürüst çay pasta takımımız bile yok.
1: Bak, kızmayacağım diye söz verdim ama Samiye, sen insanı deli edersin. Lojmana taşınınca kira derdinden kurtulacağız. O parayla istediğini alırsın. Hem sen ne istedin de ben esirgedim?
3: Doğru Hüsamettin. Şimdiye kadar bir dediğimi iki etmedin ama ne bileyim ben işte.
1: Ağaçlar çiçekler arasında rahat bir lojman. Sıcak su, kalorifer bedava. Bir türlü alışamadınız değil mi? Korkuyorsunuz. Lojmana yerleşmekten asıl ben korkmalıyım.
0: Neden baba?
1: Burunlarının dibinde olunca artık uykuyu bile çok görürler bana. Arıza var Hüsam Usta. Yetiş Hüsam Usta. Bana güzel gözlerimin hatırına vermiyorlar o lojmanı kızım. Ellerinin altında bulunmam, işlerine gelecek de ondan.
3: Hadi numara yapma. Elinden gelse döşeğini fabrikanın ortasına serersin
1: aman
3: sen.
1: Aman sus kimse duymasın. Getirin şu çayları da helvayı bastırsın
3: hadi
1: bakalım.
3: Hadi çocuklar.

0: geldin, ne arıyorsun?
1: Leblebi'yi bulamıyorum.
0: Ha, çocuklardan sakladımdı. Ellerine geçirdiler mi kavanozun dibini bulmadan bırakmazlar. Salata, peynir filan da ister misin?
1: İstemem, bahçeyi sulayacağım.
0: Bizden sonra bu eve gelenler rahat edecekler. Domates, biber, soğan, her şey hazır. Umarım bizim lojmanın bahçesine de ekmişlerdir. Ne güzel, biz de hazıra konarız. Hiç gidip baktın mı?
1: Nereye?
0: Bizim lojmanın bahçesine.
1: Sami, amma çok konuşuyorsun. Hiç işin gücün yok mu senin?
0: Var tabii, işim olmaz olur mu hiç? Mücver yapayım mı?
1: Canın bu kadar çok konuşmak istiyorsa kalk komşuya git hadi.
0: Bu saatten sonra komşuya mı gidilirmiş hiç? Çocuklar akşam...

0: akşam yemeğini teyzelerinde yiyecekler. Naciye yemekten sonra çocukları biz getiririz dedi.
1: Naciye ile kocası geldiklerinde sakın buyurun oturun demeye falan kalkma ha.
0: Kapıyı kardeşimin yüzüne kapatamam ya.
1: İyi öyleyse. Gece onlarla oturmaya niyetliysen ben de kahveye giderim.
0: Ama sen hiç kahveye gitmezsin.
1: Bu akşamdan sonra gideceğim. Al şortumu da bahçeyi sula. Ben gidiyorum. Gece bekleme, geç gelirim, çok geç. Siz yatın uyuyun.
0: Ama bu kılıkla mı gideceksin?
1: Evet,
0: çamurlu pantolon, soluk gömlekli.
1: Böyle.
0: Aman, bu adama ne oldu böyle?
2: Ya Hüsam'a ne oldu böyle? Neden tek başına yemek yiyor? Bizi görmezden geldi sanki.
3: Bize kafa tutuyor.
2: Ne oldu ki?
3: Özkan Bey'le takıştı. Haksız da Hüsam. Koskoca mühendisin işçiler gibi kendisinden çekinmesini istiyor. Saçmalık. Sen ustabaşı olarak işçiler tarafından sayılmak istersin de mühendis istemez mi?
2: Doğrusu Özkan Bey'i beğeniyorum ben. Neme lazım efendi çocuk? Biraz suratsız ama olsun, ağır adam. Hem daha yeni. Gelir gelmez de Hüsam gibi bir belaya çattı. Gene de durumu idare ediyor.
3: İdare ediyordu. Ama bugün işler çığırından çıktı. Hüsam mühendisin üstüne yürüdü.
2: Deme ya. Ne oldu sonra?
3: Mühendis ambalaj bandının başına 40 voltluk motoru koydurtmuş. Eskiden hep 20'lik kullanırdık biliyorsun. 40'lık elektrik için gerekli. Hüsam mühendise danışmadan 40'lığı almaya kalkmıştı. Ondan sonra kapıştılar.
2: Kötü iş ya. Biz mühendisten yana olduk. Mühendisten yana olduk dedimse Hüsam'ı kollarından tutup bir köşeye çektik. Yapma etme haksızsın dedik. O da bize kızdı. Hiçbirimizi görecek gözü yok.
3: Aslında fabrika içinde böyle şeyler hiç de hoş değil. Biz burada aile gibiyiz. Aramızda ahenk olmalı, huzur olmalı. Yoksa ağzımızın tadı kaçar. Ayrılık gayrılıktan iyi şeyler çıkmaz arkadaşlar. Hüsam bunları bilmiyor mu? Biliyor, kaç yıllık usta.
2: Kötü şeyler bunlar, kötü. Hiç hoşuma gitmedi. İştahım da kaçtı birden. Canım yemek yemek istemiyor.
4: Hüsam'ın bir takım hesaplarının olmasından korkuyorum. Bu daha çok canımı sıkıyor.
3: Ne gibi?
4: Aile gibiyiz burada dedin ya, çok doğru. Hüsam da buna güveniyor bana kalırsa. Fabrikanın havası bozulunca kime çektik derler? Bizimkine mi? Yok, o emektar. Olan bizim tüysüz mühendise olur. Daha önce de öyle olmadı mı? Bütün mühendislerle takıştı Hüsam.
3: Ya şu insanları tanımak amma zor ha. Bizim Hüsam'ın böyle olduğunu bilmezdin doğrusu. Şuna bak ya. Yemeğini bitirmeden kalktı gidiyor. Sağına soluna baktığı yok hiç. Ya.
2: Bundan sonra işimiz iş.
3: Biri onunla konuşsa bari.
4: Konuştuk da ne oldu? Kalbimizi kırdı o kadar. Bundan sonra ağzımı açmam. Denemek isteyen varsa buyursun konuşsun. Kendi kuyusunu kazan adama nasıl yardım edersin?
3: Hüsam'a hiçbir şey olmaz. Öyle ustayı herkes havada kapar.
2: Değil mi ama gene de...
4: Kötü iş, çok kötü.

0: Bu saatte sofra mı hazırlıyorsun? Zıkkımlan diyeceksin, dilim varmıyor.
1: Öyle çirkin sözler kullanmaktan hoşlanmadığımı bilirsin.
0: Çocuklar neredeler?
1: Çocukların evde olmadıklarını fark ettin demek. Hayret, çocuklar teyzelerindeler.
0: Maksadın ne?
1: Nasıl yani?
0: Güzel bir sofra hazırlamışsın. Çocukları kardeşine göndermişsin. Bütün bunların bir sebebi olmalı.
1: Hadi sen gir yıkan. Ben börekleri kızartayım.

0: Afiyet olsun. Hüsamettin. Ne olacak seninle halimiz?
1: Halimize ne olmuş?
0: 15 gündür kendinde değilsin.
1: Bir sebebi vardır elbet. Geçer.
0: Bir lojman için değer mi?
1: Ne? Ne dedin?
0: Bir lojman için değmez dedim. Lojman senin canından ileri değil ya. Çocuk gibisin Hüsamettin. Koskoca anlı şanlı bir ustasın ama için çocuk kalmış. Sana lojman vermedilerse vermediler. Ne olmuş? Kaloriferli sıcak sulu evde büyümedik ya.
1: Kimden duydun?
0: Kimden duydumsa duydum. Ne fark eder?
1: Demek bana lojman verilmedi diye arkamdan konuşuyorlar. Herkes beni... Yani benim nasıl itibarsız biri olduğum...
0: İtibardan söz eden, sana leke süren yok. Lojmana geçemedin diye arkandan konuşmuyorlar. Herkesi şaşırtan bu işi bu kadar büyütmen. Bu yüzden sağa sola saldırman.
1: Ya.
0: Bizim Hüsam Usta gitti, yerine bir başkası geldi diye şaşa şaşa bir hal oluyormuş fabrikadakiler. Ben de şaştım kaldım Hüsamettin. Bir lojman neden bu kadar önemli senin için?
1: O lojman benim hakkımdı. Söz vermişlerdi. İlk boşalan lojmana geçecektim. O ağzı süt kokan mühendis gelince işler değişti. Şuraya geleli 3 ay olmadan benim yıllardır hak ettiğim lojmanı ona hediye ediverdiler. Çünkü o da kendilerinden. Okumuş adam, üniversiteli. Bense eli nasırlı bir usta parçasıyım.
0: Bunların hepsi senin kuruntun. Kimse fabrikaya bakın mühendisi geldi diye seni küçümsemeye kalkışmaz.
1: Ya.
0: Neden başka türlü düşünmek aklına gelmiyor hiç? Özkan Bey mühendis olmasına mühendis ama senin kadar geliri yoktur belki. Hem adam yeni evli, yeni ev kuruyor. Onun başını sokacak bir dam altına daha çok ihtiyacı var belki. Sen çok şükür gerektiğinde öbür fabrikalara onarıma gidip çifte aylık alıyorsun. Bu konuda müdür bey seni hep görüp gözetmişsin.
1: İsterse gözetmesin, mecbur. Benim gibisini kolay kolay bulamayacağını bilir elbette.
0: Ustalığına diyecek yok Hüsam Usta'ya. Sen vaktiyle ustalığınla olduğu kadar efendiliğinle de tanınırdın. Efendilik ününü çiğnemen olacak iş mi? Ustalığın tanrı vergisi. Ama efendiliğini kendine borçlusun. Bu kadar hünerli olmasaydın kimse seni kınamazdı. Adamın elinden gelen bu der geçerlerdi. Ama kötü huylu olursan, hele hele durup dururken huy değiştirirsen, kimseler seni bağışlamaz. Adın kötüye çıkar, bilmiş ol.
1: Çocukların haberi var mı? Lojmanın mühendise verildiğinden haberleri var mı?
0: Var.
1: Nereden duymuş olabilirler? Yoksa sen mi söyledin?
0: Ben söyledim.
1: Sen mi söyledin? Nasıl yaparsın?
0: Ne varmış? Nasılsa öğreneceklerdi. Başkasından duyacaklarına benden duysunlar istedim.
1: Çok üzüldüler mi? Ne dediler?
0: Elbette üzüldüler. Ama bu yüzden dünyalarını karartmadılar. Onlar senden daha olgun.
1: Ne hayaller kurmuştuk.
0: Kurduksa kurduk, ne olmuş? Çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Bunca yıl kira evinde mutlu yaşadık. Bundan sonra da yaşarız. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun.
1: Çocuklar havuzda yüzeceklerdi. Kaya basket oynayacaktı.
0: Canım, servis otobüsü ne güne duruyor. Her gün serviste fabrikaya giderler. Havuzda yüzerler, basket oynarlar. Eğitim müdürünün hanımı da çocuklarını havuza götürüyor. Bizimkilere bakabileceğini söyledi. Arada ben de giderim, değişiklik olur.
1: Ev kirasından, yakacak parasından kurtulmuyoruz, unuttun mu? Hangi parayla kaya basket oynayacak?
0: Canım, oynamayıverir.
1: Bu kış gene soba yakacaksın. Kaloriferli ev her gün sıcak su, hayallerine paydol.
0: Aman, 15 yıldır yüksünmeden soba yaktım. Odunu kömürü alacak parayı sen kazan, bize yeter.
1: Her şeyi kendi kafana göre düzene sokmak da üstüne yok. Ben biliyorum, çocuklar bozulmuşlardır. Onlara verdiğim sözü tutamadım. Yüzlerine nasıl bakacağım?
0: Ben ne söylesem boş. Laf anlamıyorsun. Çocuklarla kendin konuşsan, hayal kırıklığına uğrayıp uğramadıklarını anlardın.
1: Bırak Allah aşkına.
0: İnşaat halindeki lojmanlar 2 yıla kalmaz biter. Onlardan birine nasıl olsa geçerim.
1: Bekle.
0: Bıktım artık Hüsamettin. Gözün dünyayı kapkara görmek istiyorsa bir diyeceğim yok. Ama neden bu kadar değiştiğini hala anlayabilmiş değilim.
1: Bitti mi söyleyeceklerin?
0: Bitmedi. Aklımın ermediği bir şey var. Şu mühendis geleli değiştin sen. O geleli huysuz, geçimsiz, vesveseli biri oldun çıktın. Bana öyle geliyor ki lojmanı Özkan Bey'e değil de bir başkasına verselerdi bu kadar kızmayacaktın. Sanki adama yalnızca mühendis olduğu için düşmansın. Ondan hep mühendis diye söz ettiğine bakılırsa...
1: Haklısın. Mühendisleri sevmem. Hele elektrik mühendislerini.
0: Kardeşinle bu yüzden mi görüşmüyorsun?
1: Belki. Kapat artık bu konuyu.
0: üstüne. Kapattım. Konuşacak bir şey de kalmadı zaten. Öyle görünüyor. Ben gidip bahçeyi sulayayım.

0: Buyurun. Oh. Gel bakalım Hüsam Usta, gel.
1: Görüşmek istemişsiniz.
0: Geç, otur şöyle, geç.
1: Sağ olun.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim efendim.
0: Sahiden iyi misin? Kulağıma çalınanlardan pek iyi olmadığını anlaşılıyor. Ne dersin? Söyleyecek sözün yok mu? Hiç değilse savunmanı yap.
1: Nasıl bir savunma?
0: Haklı olduğunu kanıtla ki ben de olan biten bunca şeyi, çıkardığın gürültüyü, patırdığı bağışlayabileyim, değil mi?
1: Müdürüm, ama bu adam hep...
0: Onların müdürümüz Özkan Bey'den söz ediyorsun herhalde.
1: Evet müdürüm, bu adam zaten...
0: Özkan Bey.
1: Özkan Bey, tecrübesiz. Ne fabrikayı tanıyor ne makinalarımızı. Okulda öğrendiklerini aynen uygulamaya kalkıyor. Bizimki gibi eski bir fabrika için onun bilgisi eksik kalır efendim.
0: Koskoca mühendisi beğenmiyorsun demek ha?
1: Beğenip beğenmemek bana düşmez. Ama bizim de tecrübemiz var. Ben bu fabrikaya kaç yılımı vermişim? Yıllardır mühendisiz idare ettik. Eski hurda makinalarla ben baş ettim değil mi efendim? Yeni makinalar gelince
0: Hüsam
1: onları
0: Usta.
1: emanet edeceğiniz genç kolları
0: Hüsam
1: aradınız
0: Usta,
1: nedense.
0: bir dakika
1: Evet
0: Hüsam
1: efendim.
0: Usta. Fabrika işini sen ben sorun yapma ha? Özkan Bey mühendisimiz. İşini iyi bilen, çalışkan bir mühendis üstelik. Ona saygıda kusur etmeyeceğiz.
1: İyi ama...
0: Tamam mı? Bir dakika. Biz insan olarak, adamımız olarak seni de gözetiriz, mühendisimizi de. Ama asıl gözeteceğimiz fabrikadır, iştir. Senin olur olmaz çıkışların yüzünden işler aksarsa, fabrikada huzursuzluk olursa bu hoşumuza gitmez. Böyle şeylere izin vermeyiz. Asla. Bir dakika. Arkadaşlarla konuştuk Hüsam. Anlaşılan fazla yoruldun sen ha? Bunca yılın yükünü taşıyorsun, kolay değil. Bir süre dinlensen diyoruz. Ayrıca fabrika doktorunun uygun bulduğu bir uzman doktora da görüneceksin. Böylece sen de rahat edersin, biz de.
1: Ama müdürüm, bu ne demek oluyor? Yani aklımdan bir şüpheniz mi var yoksa?
0: Cahil bir adammışsın gibi konuşma Hüsam Usta. Ne demek istediğimi anladım pekala. Herkesin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı olur. Hadi bakalım. Hadi hadi kalk kalk kalk. Önce doktora görün. O ne kadar uygun görürse o kadar süre izinlisin, tamam mı? Kendine iyice bir bak. Buraya dönüp işe başlayınca da artık kavga gürültü istemiyorum. Anladın mı? Cevap vermiyorsun. Bana da kızıyorsun anlaşılan. İnsan bazen herkesi kendine düşman sanır böyle. Hepimize zaman zaman olur. Zararı yok. İşe tekrar başladığında gene görüşürüz. O zaman bana hak vereceksin. Oldu mu? Hadi bakalım. Hadi. Sana iyi dinlenmeler. Geçmiş olsun.
1: Sağ olun efendim.
0: Güle güle, güle güle, güle güle.

0: Bir sütlü kahve ister misin? Hüsamettin, cevap versene. Sütlü kahve ister misin diye
1: İstemem.
0: Sordum.
1: İstemem. Bana çocukmuşum gibi davranma.
0: 40 yılda bir evdesin. İzin ver de seni istediğim gibi şımartayım. Sütlü kahveyi yalnız çocuklar içmez ki, ben de severim. Karşılıklı içelim dedim de ha?
1: İyi, pişir bakalım.
0: Tavla oynayalım, ister misin?
1: Tavla oynamayı sevmezsin ki.
0: Aa, severim sevmesine de tavlayı ayıracak zamanım olmuyor pek. Ama şimdi madem sen evdesin, ben de tatil yapayım biraz. Tavlayı getireyim mi?
1: Sen de kendini tavla oynuyor sanıyorsun ha?
0: Ne yapalım canım, o kadar biliyorum. Zahmet et de öğret.
1: Bırak şimdi tavlayı. Sonra.
0: Hiç dışarı çıkmıyorsun. Kahveye gitsen.
1: Doktorun verdiği ilaçlardan aptala döndüm. Kahveye gidecek halim mi var? İçmesem şu ilaçlar olmaz mı? Beni serseme çevirmekten başka işe yaramıyorlar. Fabrikaya gittiğimde de bel bel bakacağım makinalara. Tıpkı bir koyun gibi. Hiçbir işe yaramayacağım. Onlar da vuracaklar arkama tekmeyi. Bak diyecekler, fabrika sensiz de işliyor, ne güzel. Aa, mühendisimiz her işin üstesinden geliyor. Sana ihtiyacımız o.
0: Artık seninle konuşmayacağım Hüsamettin. İçimi karartıyorsun. Tavla oynayalım dedim, oyalanasın diye yan çizdin.
1: Çocuklar ne diyorlar bu halime Samiye?
0: Yorgun olduğunu, dinlenmen gerektiğini biliyorlar. Daha ne desinler?
1: Onlar şey, yani işimi falan kaybettiğimi düşünmüyorlar
0: da. Böyle saçma sapan düşünceler gelse gelse senin aklına gelir. Eve gelince seni karşılarında görmek çocukların hoşuna bile gidiyor. Ama sen onlarla hiç ilgilenmiyorsun nedense.
1: Ha, ilgilenmek. Çocukluğumda kimse ilgilenmedi benimle. Babam eve gece yarısı gelirdi. Nereden mi gelirdi? Meyhanede.

0: doktor ailemle ilgili gerekli gereksiz sorular sordu. İşte o zaman eski kötü günleri hatırladım, öfkelendim.
1: En iyisi gene unutmak. Takma kafanı Hüsamettin. Hem abartmadığına emin misin?
0: Abartmıyorum. Neler çektim ben. Kardeşim üniversitede okusun, hiçbir şeyden de yoksun kalmasın diye canım çıktı. Çalıştığım fabrikada verilen öğle yemeğinin dışında bir şey yemezdim, aç gezerdim. Bu yüzden verem oldum. Sen bütün bunları bilmezsin.
1: Hiç anlatmadın ki. Ama Hüsamettin, hayıflanmanın yararı yok ki. Unut gitsin. En iyisi bu, ya. Unutmak. Şimdi baksana, çok şükür her şeyimiz var. Hayırlısı ile bir de iyileşseydin.
0: İyileşseydim ya. Çocuklar ne düşünüyorlardır hakkında kim bilir. Lojmanı kaptırdı, yetmiyormuş gibi şimdi de hastalandı. İlaçları yutup yutup uyuyor diyorlardır. Böyle babaya saygı duyar mı çocuklar? Saygı olmayınca sevgi de kalmaz. Kısacası benim işim bitik Samiye.
1: Şu sözler ağzına ne de yakışıyor ya. Oturup iki laf edeyim, canının sıkıntısı geçsin dedim, pişman oldum. Sen otur kendi kendine konuş en iyisi. Ben mutfağa gidiyorum. Yemeğim vardı ama gidip bir güzel yufka açayım. Oyalanırım hiç değilse.

0: Sana bir diyeceğim var Hüsamettin.
1: Ne bakalım? Ne o yüzün bembeyaz? Bir şey mi oldu?
0: Sen uyurken Osman Usta uğradı. Kardeşim fabrikaya telefon etmiş.
1: Bak hele, hangi dağda kurt ölmüş de kardeşim beni arıyor ha? Delirdi diye kulağına gitmiştir de sevincinden aramıştır.
0: Öyle değil Hüsamettin. Nasıl desem, annen hastaymış. He? Durumu ağırmış. Seni görmek istiyormuş.
1: Kim? Annem mi beni istiyormuş? Alay mı ediyorsun sen? Annem beni dünyada istemez. Bir yanlışlık olmadı.
0: Annenin ağır hasta olduğunu söyledim ya.
1: Ne yapalım? Olabilir. Herkes hastalanır. Ben de hastayım. Ama annemi çağırmaya kalkışmadım, değil mi?
0: Hastalıkla alay olmaz Hüsamettin, yapma. Ben çocukları termeliyle koşturup yer ayırttım. İhtiyaten iki kişilik yer ayırttım. Belki benim de gelmemi istersin diye.
1: Ah, senin ne işin var? Annem seni görmek istedi mi hiç? Nikahımıza geldi mi? Otur oturduğun yerde. Zaten benim de gitmeye niyetim yok hiç.
0: Şaşırdın mı sen? Elbette gideceksin. O senin annen.
1: Bırak Allah aşkına. Soğuk bir limonatan var mı? Gene ağzım kurudu.
0: Tabii tabii, hemen getiriyorum. Hemen. Al buyur.
1: İçim yandı. Bak bu iyi geldi. Sağ ol.
0: Koltuğuna yerleşmeyi bırak şimdi. Git giyin. Sonra iki lokma bir şey yiyip yola çık. Otobüs bir saate kadar kalkıyor.
1: Yere gitmiyorum kadın, anlasana. Tamam tamam, peki tamam. Seninle başa çıkılmaz. Çantamı hazır ettin mi bari?
0: Çoktan. Yemeğini hazırlayayım mı?
1: İstemez. Sen bir bardak daha limonata ver yeter.
0: İlaçlarını sakın unutma.
1: Olur.

0: Abi, geldin demek. Hoş geldin.
1: Bu saatte giyimlisin. Daha yatmamışsın ha?
0: Uyku tutmadı. Kusura bakma, ortalık böyle perişan. Tek başıma yapamadım o yüzden. Sen otur. Ben hemen toplarım sofrayı.
1: Bırak kalsın. Zarar yok. Sana gelmeden önce hastaneye uğradım.
0: Uğradın demek.
1: Evet.
0: Daha önce haber veremedim. Doktorlar 4-5 gün yaşayabileceğini söylemişlerdi. Ama sonra ansızın. Kalbi dayanamamış.
1: Biliyorum. Nöbetçi doktor söyledi.
0: Görebildin mi? Gösterdiler mi?
1: Evet.
0: Dur, çorba ısıtayım sana. Komşular yemek getiriyorlar boyuna. Ellerinden başka bir şey gelmeyince... Annem de ölü evlerine tepsi tepsi yemek taşırdı.
1: Ya.
2: Benim ayağım tutmuyor. Her şeyi deviriyorum.

0: Annem beceriksizin biri olduğumu söyler dururdu. Ama beceriksiz olmamdan da hoşlanıyordu sanki. Ne tuhaf değil mi?
1: Yalnız mısın? Karın, çocuklar neredeler?
0: Boşandık. Çok oluyor.
1: Ya.
0: 8 yıl filan. Vildan oğlumuzu yanına aldı. Ne de olsa anne. Çocuğa daha iyi bakar. Öyle değil mi?
1: Öyle. Bak, boşanmanıza üzüldüm.
0: Çorba ısınmıştır. Buyur. Biraz da kendime koyayım. Ekmek? Bak peynir var. Zeytin, turşu, dolma. İstediğinden al ye. Böyle işte. Annemiz öldü. Bir gün beni tek başıma, yapayalnız bırakacağı aklıma bile gelmemişti. Saçmalıyorum, kusura bakma. Kaç gündür uyku uyumadım. Hastanede başında bekledim hep.
1: Bak, bitkin görünüyorsun. Yatıp uyusana. Yarın mı? Cenaze yarın mı kalk?
0: Yarın.
1: İşleri hallettin mi?
0: Merak etme. Böyle zamanlarda hep birileri çıkıp işleri yoluna kayar, bilirsin.
1: Öyle.
0: Ama ben bu konuda kimseye yardımcı olamadım. Sevmem böyle işleri. Acı verir bana. Acı çekmekten de çok korkarım. Sen de korkar mısın?
1: Nasıl yani?
0: Acı çekmekten korkar mısın dedim.
1: Kimse acı çekmeyi istemez.
0: Ama korkmak başka. Acı çekmeyi istememek başka. Öyle değil mi? Cevap vermiyorsun. Gene saçmalıyorum da ondan. Değil mi? Çünkü saçma bir adamım. Hem saçma hem korkak. Yalnız acı çekmekten değil, her şeyden korkarım ben. Annem de öyle derdi. Vildan, karım, o da korkan biri olduğumu söyler dururdu.
1: Bırak bunları.
0: Neden?
1: Bırak.
0: Beni tanımanı istiyorum. Biricik kardeşini tanımak istemez misin? 15 yıldır ayrıyız birbirimizden. En son babamızın cenazesinde beraberdik. Şimdi de annemizin cenazesinde buluştuk. Bilmem bir daha ne zaman bir araya geliriz.
1: Yatsak artık.
0: Seni görünce öyle sevindim ki. Özlemişim seni. Birden rahatladım. Yorulup da ılık bir yatağa girmiş gibi oldum. Merak etme, az sonra yatarım. Sonra da mışıl mışıl uyurum. Geldin ya, içim rahat. Uyurum artık.

0: Sağ olun.
1: Allah başka sağ acı göstermesin.
0: Sağ olun.
1: Allah bunu sağ olun. Unutturmasın.
0: Sağ olun. Sağ olun.
2: Sizlere öyle. Sağ olun.
0: Neyse gittiler. Baş başa kalabildik sonunda. Yarın da erkenden gidiyorsun.
3: Ben gidince hepten yalnız kalacaksın. Zor olmayacak mı senin için? He?
0: Alışkınım yalnızlığa. Fark etmez.
3: Dün soramadım. Birdenbire oldu da. Vildan'dan ne diye ayrıldın? İyi bir kıza benziyordu. Hani çocukluğumuzdan beri tanırdık da.
0: Olmadı işte. Aslında dediğin gibi Vildan iyi bir kız ama annemle geçinemediler. Gelin kaynana geçimsizdi işte. Boş ver. Olan oldu bir kere.
3: Oğlunu görüyor musun?
0: Tatillerde. 10-15 gün kadar. Vildan tekrar evlendi. 4 yıl oluyor. Erzincan'a gitti. Böylece yalnız tatillerde birlikte olunca da oğlan her yıl büyüyor. Baba oğul gibi olamıyoruz. Baba olmayı bir türlü beceremedim zaten.
3: Böyle ayrılık olunca zor tabii.
0: Öyle. Dediğin gibi.
3: Gene komşular mı dersin ha?
0: Yok yok. Ahmet bu. El ayak çekilince gel dedim de. Senin için bir sakıncası yok değil mi? Fazla oturmaz zaten.
3: Arkadaşın değil mi? Buyursun tabii. Gel.
0: Ah gel Ahmet.
4: Merhaba.
0: Ha, neyse herkes gitti sonunda. Aldı mı beni rakıyı?
4: Nasılsınız?
0: Aslan. 2 büyük almışsın. Yarın da unutmamışsın. Abi Ahmet'le tanışmıştınız değil mi?
3: Evet evet. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
4: Merhaba.
0: Abi Ahmet en yakın arkadaşımdır. Daha doğrusu benim tek dostum.
4: Siz oturun dinlenin. Sofrayı kurmak benim işim. Bu gibi işleri iyi beceririm ben.
0: Oo, üstüne yoktur. Dolapta bir sürü yiyecek var Ahmet. Dilediğini getir. Fazla da oyalanma geç oldu. Karnımız acıktı.

0: Gelmişken kalsaydım birkaç gün.
1: Evden pek apar topar ayrıldım. Hem gitmem gerek, malum işler. Sonra uygun bir zamanda gene gelirim. Daha doğrusu Sadi, asıl sen bize gelmelisin. Yengenle yeğenlerinle tanış. Çocuklar amcalarını görünce kim bilir nasıl sevinirler. Bizimkiler akrabalara düşkündürler.
0: Bütün çocuklar öyledir.
2: Bize benzemezler kısacası. Biz iki kardeş kaç yıldır birbirimizi görmedik. Görmek gereğini bile duymadık sanki. Ne tuhaf. Aramızda bir şey de geçmedi. Ben seni hep sevdim. Sen de beni severdin herhalde. Üniversitedeyken bana her ay para yolladın. Senin sayende mühendis oldum. Ama sonra hiç aramadın beni. Mektuplarıma cevap vermedin. Bayramdan bayrama bir kart. O kadar. Ama annemizi hepten unuttun. Ona kart bile yollamadın.
1: Annemin beni merak ettiğini hiç sanmıyorum.
2: Bunu da nereden çıkardın? Hele son zamanlarda sık sık senden söz ederdi. Seni görmek isterdi. Ama sana yazmamı istemedi nedense. Kısacası ikimiz de seni özlemiştik. Ne diyordum? Aslında seni izliyordum ben abi. Ünün buralara kadar yayıldı.
1: Ya.
2: Senin ne kadar becerikli, ne kadar yaman bir usta olduğunu biliyorduk.
1: Eh.
2: Hatta buraya bir mühendis gelmişti. Soyadımı duyunca heyecanlandı. Bir yakınlığımız olup olmadığını sordu.
1: Ya.
2: Seni öve öve bitirememişti. Ben de utana sıkıla kardeşin olduğumu söyledim.
1: Ne diye utandın ki ha?
2: Kardeşin işe yaramaz bir masa başı mühendisinden başka bir şey olmadı abi. Yazık sana çekmemişim. Koskoca teknik üniversiteyi bitirdim. Adam gibi mühendis olamadım.
0: Kendine haksızlık ediyorsun Sadi. Siz ona bakmayın Hüsamettin Bey.
2: Ben kendimi bilirim.
0: Seni hiç böyle coşkulu görmemiştim Sadi. Son günlerde çok sıkıntı çektin ama sonunda abine kavuşmak da varmış. Ben de kaçayım artık.
2: Daha erken olur mu hiç?
0: Siz biraz baş başa kalın. Vakit de hayli ilerledi zaten. Sakın kalkma Sadi. Ben yolu biliyorum. Görüştüğümüze çok sevindim Hüsamettin Bey.
1: Ben de her şey için teşekkürler Ahmet Bey.

0: Yıllardır görüşmedik. Onun da karşına çıka çıka ayyaş bir kardeş çıktı. Seni hayal kırıklığına uğrattım değil mi?
1: O nasıl söz Sadi?
0: Sana yalan söyleyecek değilim. Pis bir akşamcıyım ben. Eskiden böyle değildim. Vildan yeniden evlenince başladım içmeye. Demek ki o zamana kadar içimde bir umut varmış. Bir gün gene birleşiriz diyormuş. Ama kabahat kimin? Yalnızca benim. Kötü bir mühendis olmakla kalmadım, yaşamayı da beceremedim. Karıma, oğluma, aileme sahip çıkmayı beceremedim. Vildan bana güvenseydi bırakıp gitmezdi. Becerebildiğim tek şey kaçmak, saklanmak kısacası.
2: Kendini suçlayıp durma Sadi. İnsanın elinde olmayan o kadar çok şey var ki. Vildan yüzünden de suçlama kendini. Herhalde o da senin kadar kusurludur değil mi? Hiçbir şey tek taraflı olmaz. Karım beni çekip çevirmese kim bilir ne saçmalıklar yapardım. Neyse ki o her şeyi benden önce benden daha iyi görür.
0: Babam ölünce annem bana güvendi. Ama onu da hayal kırıklığına uğrattım. Gene de bu konuda fazla üstüme varmadı. Kendi kendine üzüldü durdu.
2: Sadi, gel bütün bunlara bir son verelim. Geçmişle hesaplaşmaya kalkışmanın bir yararı yok. Her şeyi unutup hayata bir yerinden yeniden başlayalım.
0: Sağ ol abi. Beni yanına aldırtmak için elinden geleni yapacağını biliyorum. Ama ben senin bulunduğun yerde yaşayamam.
2: Bu da ne demek oluyor ha?
0: Senin temiz adına leke düşürmek istemem. Ayyaş mühendisin abisi diye adın çıkar. O zaman ben kahrolurum. Çünkü sen hep pırıl pırıl, lekesiz olmalısın. Sen öyle olursan ben mutlu olurum. Ne kötü değil mi? Ama arada ziyaretinize gelirim. Bu bana yeter. Sizler de bana gelirsiniz.
2: İyi iyi ama dinle bak.
0: Tamam abicim tamam. Bırakalım bu konuyu artık.
2: Peki.
0: Sen bana yeğenlerimi anlat. Dizimleri var mı yanında?

0: Hayrola Hüsamettin? Sabahın bu saatinde ne yapıyorsun?
1: Kahvaltı ediyorum.
0: Ne zamandır bu kadar erken kalkmıyordun? Giyinmişsin de.
1: Giyindim ya.
0: Bir yere mi gideceksin?
1: Evet.
0: Nereye?
1: Fabrikaya.
0: Ama daha raporun bitmedi.
1: Sıkıldım artık. 3-4 gündür ilaç almıyorum. Yolculuk falan derken almayı unutmuşum zaten. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorla da bir konuşayım diyorum. Arkadaşları da görürüm ha. Benimle kahvaltı etmez misin? Gel gel, çayın rengine bak, ne güzel. Sadi'nin verdiği peynir de çok hoşuma gitti. Hadi otur otur.
0: Sahiden iyi misin Hüsamettin? Hı-hı. Annenin ölümü seni sarstı. Bence ilaçlarına devam etseydin daha iyi olurdu.
1: İlaçların bana faydası dokunmaz Samiye. İlaç alarak hatalarımı düzeltemem ki.
0: Ne hatası?
1: Hiç. Sonra konuşuruz.
0: Benimle konuşacağını pek sanmıyorum. Sen ya durup dururken bağırırsın ya da susarsın. Canını sıkan ya da seni gerçekten üzen şeyi sakin sakin anlattığını hiç görmedim. Şimdi susmaya karar verdin demek ki. Yani hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Gene de içini dolduran o şeylerin üzerinde fazla durma derim. Zamana bırak. Zamanla her şey geçer.
1: Çalışmak da iyi gelir Samiye. Neyse ben gidip hem doktoru hem de arkadaşları göreyim bir. Fabrikadan Sadiye'de telefon ederim hem.

0: Hoş geldin Hüsamet. Nereden çıktın böyle?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar.
2: Vay ustacığım, hoş geldiniz. Döndünüz demek.
1: Mühendik ya.
2: Bu arada acınız olmuş. Çok üzüldüm.
0: Başınız sağ olsun.
1: Sizler sağ olun, sizler.
0: Eve ziyaretine gelmek için pazarı bekledik. Bu ara mesaiye kalıyoruz da... sen iyi misin?
1: İyiyim. Merak etme. Artık işe dönmek istiyorum ama raporum bitmedi. Doktorla personel müdürüyle bir görüşeyim dedim.
0: İnşallah yakında işe başlarsın. Özledik seni. Kusura bakma, işim var. Yemekte görüşürüz. Yemeğe kalıyorsun değil mi?
1: Kalırım tabii. Ben de şöyle bir dolaşayım bakayım.
3: Vay! Hüsamettin Usta. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Özkan Bey. İyiyim şükür, iyi.
3: Şükürler olsun. Bu ara bir acın olmuş. Başın sağ olsun.
1: Siz sağ olun.
3: İşbaşı yaptın demek.
1: Yok, daha raporum bitmedi ama şöyle bir uğrayayım dedim.
3: İyi yaptın. Geldiğine de ayrıca sevindim, ambalaj bandı tutukluk yapıyor da. Yeni motorun gücü fazla mı geldi nedir? Şu eski bandın dilinden olsa olsa sen anlarsın ancak. Merak etme, doktora bir şey söylemem. Daha hastamı iyileşmeden işe mi koştunuz demesin de.
1: Yok, bir şey demez Özkan Bey. Hadi gidip bakalım şu baş belası banda.
3: Sağ ol Hüsamettin Usta.

Lojman adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Selçuk Baran, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Hüsamettin Metin Çoban, Samiye Serpil Tamur, Sadi Demiray Erül, Birinci Usta Numan Pakner, Kaya Defne Halman, Nuray Neşe Mesutoğlu, Sedat Ayhan Kavas, Ahmet Zafer Şahin, Özkan Kemal Bekir, İkinci Usta Pekcan Türkeş, Üçüncü Usta Ersun Kazançel, İşçi Eşber Güvenç.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yıllar yıllar önce bilgisayar ve internetin olmadığı 1960'larda Amerikalılar bir robot yapmış, ne sorarsan biliyormuş. Bir Amerikalı robotun karşısına geçmiş, gökteki yıldızları sormuş, robot 10 saniye içinde cevap vermiş. Peşinden bir Japon gelip robota "Japonya'da kaç köy var?" diye sormuş, robot 20 saniye içinde doğru cevabı vermiş. Sırada bir Türk varmış. O da sorusunu sormuş. 10 saniye geçmiş, 20 saniye geçmiş, 30 saniye, 1 dakika geçmiş, robottan cevap yok. 15 dakika geçmiş, robot hala suskun. Herkes merak içinde bekliyor. Bir saat sonra robot kızarmaya başlamış, sonra parça parça eli kolu düşmüş ve nihayet robot paramparça olmuş. Bunu gören uzmanlar Türk vatandaşını sorguya almışlar. "Ne sordun da robot kendini parçaladı?" diye. Türk cevap vermiş. "Sadece şunu sordum. Ne var ne yok?" Bu programı hazırlarken bu anı aklıma geldi. Tuttum, yapay zekaya "ne var ne yok?" diye sordum. Yapay zeka soruma şöyle cevap verdi. "İyilik, sağlık, senden ne haber?" Çok belli ki yapay zekayı programlayanlar böyle bir soruya hazırlanmış ve sistemi önceden kodlamışlar. "Ne var ne yok, ne haber?" gibi sorular Türkiye'de yakın arkadaşlar arasında geçen gündelik ve sıradan sözlerdir. Günlük konuşmalarımızda "ne" soru sözünü özne gibi kullanarak kısa cümleler kurarız. "Ne aldın, ne verdin, bu ne, ne uçtu, ne düştü" gibi sorulardır bunlar. "Ne ekersen onu biçersin" gibi atasözlerimizde bulunur. "Ne" sözcüğü atalarımızdan kalmadır. Bundan 1300 yıl önce yazılan Orhun yazıtlarında "ne kanka işin küçüğün berürmen" diye bir cümle var. Günümüz Türkçesiyle "hangi kağanın işini gücünü görürüm ben" diye okuruz. Bu cümledeki "ne" sözcüğü "hangi şey, hangi" anlamına gelir. "Ne gün geldiniz" diye sormakla "hangi gün geldiniz" demek arasında fark yoktur. Bir arkadaşınız size selam vermeden geçip gidiyorsa kendi kendinize "ben ona ne yaptım ki" diye sorarsınız, değil mi? Dolaylı soru cümlelerinde "ne" sözü "hangi davranışım, hangi sözüm" anlamlarında kullanılır. "Ne" sözü bazen "her şey" anlamında da söylenir. "Ne istersen yaparım" cümlesindeki "ne" birçok şeyi ifade eder. Bazen de hiçlik belirtir. "Mezarlıktaki en zengin kişi olmanın ne anlamı var?" diye sorduğunuzda hiçlik cevabı "ne" sorusunun içinde gizlidir. Nasrettin Hoca'ya biri "hocam bir tepsi baklava gidiyor" deyince hoca "bana ne" demiş. O kişi bunun üzerine "ama sizin eve gidiyor" deyince de "sana ne" cevabını yapıştırmış. "Bana ne, sana ne, ona ne" cümlelerindeki "ne" sözcüğü yönelme ekinden sonra gelirse bir eylemin, işin veya durumun belirtilen kişiyle ilgisinin olmadığını vurgular. "Ne" sorusu bazen kızgınlığı veya bir eylemin gereksizliğini vurgular. "Benimle ne alıp veremediği var? Benden ne istiyor?" gibi sorular gereksizliği belirtir. "Onda para ne arar? Buralarda martı ne gezer?" gibi cümlelerdeki "ne" ise yokluk belirtir. Bazen de biri bir şeyler anlattıktan sonra "buna ne buyurulur?" diye sorar. Buradaki "ne" sözcüğü anlatılan konunun olumsuzluğunu anlatmakta kullanılır. "Tut ki böyle demişim, bundan ne çıkar?" diyen kişi söylediği sözün sonucu değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Bir mülakatta elenen kişi "bende eksik olan ne?" diye sormuşsa sonuca itiraz etmiş demektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: "Benim yapacağım bağışla ne olur ki" demeyin.

0: Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İletişim Başkanlığı, sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti genel merkezi tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arbedede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamadaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısında bulundu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından mesajlarını verdi. Özel, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ifadelerini kullandı. Polis tahliye tebligatını Özgür Özel'e genel merkezin 12. katında teslim etti. Özgür Özel genel merkezden ayrılırken çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunanlar hakkında görevli memura direnme suçu nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren kişi hakkında da kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranları da mercek altına aldı. Söz konusu eylemler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçu nedeniyle soruşturmaya konu oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi. Efkan Ala, mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmelerini öneririz dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz ifadelerini kullandı. Bunun CHP'nin kendi içindeki kavga olduğunu vurgulayan Efkan Ala, biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Düzce ile Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Albayrak'ın tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran'la müzakerelere ilişkin açıklama yapan Donald Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar abluka tam olarak uygulanmaya devam edecek dedi. Ancak anlaşma için acele etmeyeceklerini de belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor ifadesini kullanan Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini kaydetti. Amerikan Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin Amerika tarafından vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını bugün de sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadığı söyledi. Müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir dedi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Amerikan Axios haber sitesi Amerika ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayınladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metne göre Amerika, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan Amerika'nın son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerin de hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basını da ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı, savaşı tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basınına göre mutabakat metni içerisinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması da var. Amerika ablukasının yakında biteceğini savunan İran basınına göre mutabakat saptında Hürmüz'den geçişlerde Amerikan protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'ın nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddiaları

da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan ilk olarak bakanlıkta Irak Takaddüm Partisi lideri Muhammed Halbusi'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan ardından Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la bir araya geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Ortak açıklamada Dışişleri Bakanları İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Yaşananların insan oluruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu durumun altı çizildi. 8 ülkenin dışişleri bakanları alıkonulan herkesin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının gerekliliğini vurguladı. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi olup sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken de Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Fransız aktivist el yazısıyla Türkçe yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı. Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Hastaneniz harika. Personel de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. İletişim Başkanlığı sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Son dönemde vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği belirtildi. Piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan ve doğrulanmamış banka hesap numarasıyla işlem yapılmasını isteyen kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü. Yağışın etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. TRT uluslararası yayıncılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TRT World, dünyanın saygın medya ödülleri arasında gösterilen New York Festivals'la Telly yarışmasından toplam 17 ödülle döndü. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT World'ün başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Zahit Sobacı, TRT'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yayıncılık alanında katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. TRT World, Amerika'nın prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'ta Gazze karelerde yaşamaya devam ediyor ve sınırların ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarıyla Altın Kule ödülüne layık görüldü. Gazze'nin kayıpları ve Ukrayna Savaşı cephe hattından kesintisiz yayın yapımlarıyla da Gümüş Kule ödülü kazandı.
Sınırların Ötesinde, Toprak, Dil ve Kayıp adlı yapımda Bronz Kule ile ödüllendirildi. TRT World 13.000'den fazla başvurunun yapıldığı Teli yarışmasında da 2 altın, 7 gümüş ve 3 bronz ödüle layık görüldü. Squid Game'in gerçek versiyonu ve Amerika'nın yeni medya patronları Ellison Ailesi adlı yapımlar altın madalya ile ödüllendirildi. Sınırların Ötesinde Ölüm Hücresi Amerika, Gazze Karaderdi Yaşamaya Devam Ediyor, Gazze'nin Kayıpları, Sınırların Ötesinde Rus Komşum, Sıradaki Durak Neresi, Türkiye'nin Sahil İncisi Kaşı Keşfetmek, Atık Sömürgeciliği Amerika Meksika'yı Nasıl Zehirliyor ve İşgal Altındaki Doğa Filistin Serisi adlı yapımlar gümüş madalya aldı. Endonezya'nın Bağımsızlık Hikayesi, Kameranın Ardında ve Sınırların Ötesinde Bu Toprak Kimin adlı yapımlarda yarışmadan bronz madalyayla döndü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol birincilik playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İletişim Başkanlığı, sahte kurban bağışı kampanyaları ve kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da

0: 3 veda gerçekleşti. Bordo Maviller sözleşmeleri sona eren Edin Visca ve Vakayeme ile yollarını ayırdı. Kaleci Andre Onana da Karadeniz ekibine veda etti. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi 3. maçında Parmos Bordo konuk olduğu Gaziantep Basketbolu 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde milli sporcular klasik yay kategorisinde 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Ay Yıldızlar böylece şampiyonayı 3 altın 3 bronz madalyayla tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 11, İstanbul, Bursa, Manisa, Samsun ve Ordu 15, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Hatay 16, Bolu, Muğla, Amasya ve Gaziantep 12, Antalya, Adana ve Kocaeli 17, Sivas 8, Erzurum 5, Van, Hakkari ve Ardahan 6 ve Diyarbakır 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ile 21. kilometreler arasında şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
3: Dinmeyen Fırtına 6. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Afşar, Alex, Nuşen Girgin Koç, Pierre, Alpay İzbrak, Sezeryen, Yüksel Memiş, Mary Ann, Ümit Sergen, Cecil, Esin Avcı Emcan, Nina, Asuman Betil.

İsviçre dönüşü Paris'te hastalanan Alphonse de Lamartine, Aix-les-Bains kaplıcalarına gider. Ona en büyük acıları çektirecek kadını, Julie Charles'ı da orada tanır. Yaşlı bir profesörün karısı olan Julie, ciğerlerinden hastadır ve iyileşiciye de benzemez. O günlerde ikisi de yardıma ve sevgiye muhtaçtır. Belki bu yüzden, belki de gerçek aşkı bulduklarından olsa gerek, birbirlerine delicesine bağlanırlar. Julie'nin kocası Alexander'dan utandıkları halde beraberliklerini Paris'te de sürdürürler. Ama Alphonse'un tekrarlayan hastalığı onu kaplıca kentine dönmek zorunda bırakır. Ancak genç şair umutsuz değildir. İlkbaharda Julie'nin yanına geleceğinden emindir. Oysa aylar süren bekleyişin sonunda gelen giden olmaz. Yalnızlıktan ve meraktan bunalmış bir halde Millie ailesinin yanına döner. Ardından da arkadaşı Eamon

0: bir felaket haberiyle evlerine gelir. Julie aylar önce ölmüştür. Alphonse bunu duyduğu an hayatla arasındaki bağın koptuğunu hisseder. Çıldırmıştır adeta. Avunmak için kız kardeşi Cesare'nin evine gider. Fakat huzur bulmak amacıyla sığındığı bu köşede de İngiliz donanma albayının kızı Mary Ann çıkar karşısına.
1: Alphonse'u Chambry'e göndermekle ne iyi etmişiz Pierre. Mary Ann adındaki şu İngiliz kızı Julie Charles'ın acısını unutturacağı benziyor.
2: Bak mektubundaki şu satırları tekrar okuyorum. Mary Ann öyle dünya güzeli bir kız değil. Hatta çilli yüzü, kocaman burnu ile ilk bakışta çirkin bile sayılabilir ama bir kuğu zarafeti var bu kızda. Sonra uzun kumral saçları, anlamlı bakışları insanı bayağı etkiliyor. Ah,
1: Tanrı'ya şükürler olsun. Oğlumuz hayata döndü.
2: Dediğine göre Meryem'in annesi yakında romatizma tedavisi için Aix-les-Bains'e gidecekmiş. Tabii kızıyla beraber. Alphonse'un da peşlerinden koşacağından emin.
1: Belki de bu uzun beraberliğin sonunda Meryem'e evlenme teklif eder.
2: Bunu aklından geçiriyor olmalı. Yoksa mektubunda her an bir sürprize hazırlıklı olun der miydi?
1: Alphonse'un bu defa yanlış bir seçim yaptığını sanmıyorum. Fakat beni düşündüren bir şey var Pierre. Oğlumuzun bir ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyabilmesi için İş sahibi olması gerekmez mi?
2: Haklısın Alex. Eğer evlenmeye karar verirlerse eminim aynı şey Birch ailesini de huzursuz edecektir.
1: Ya.
2: Düşündüm de Dışişleri Bakanlığı'nda sözü geçen bazı dostlarım var. Onlara birer mektup yazıp durumumu anlatırsam belki Alphonse'a göre bir iş verebilirler.
3: Çocukluğumdan beri bu kadar çok mutluluğu hiç bir arada yaşamamıştım baba. Önce ilk şiir kitabım Şairce Düşünceler Nicole Yayın Evi tarafından basıldı. Hem halk hem de saray çevresi tarafından kapışılarak okunuyor. Şimdi de Napoli Konsolosluğunda kültür ateşeliği görevine atandım. Ah, bir de Börkler Mary Ann'le evlenmeme izin verseler.
2: Napoli Konsolosluğu'nun yakışıklı ateşesine kızlarını vermeyecekler de kime verecekler Alphonse? Üstelik son yazdığı şiir kitabı kral tarafından bile okunan bir diplomat, bir şairsin sen.
3: Sağ ol baba, sağ ol. Beni umutlandırıyorsun ama yine de içim rahat değil. İzin vermezlerse diye korkuyorum.
2: Madem Birch ailesinin kararını öğrenmekte bu kadar sabırsızlanıyorsun, yarın Şambörü'ye gider ne düşündüklerini anlarım. Hem bu bahane ile kız kardeşin Sezer'ini de görmüş olurum.
4: Şambörü'den Milli'ye birlikte döneceğimizi annem hiç tahmin etmemiştir değil mi baba?
2: Haklısın Sezer'in. Bu annen için de güzel bir sürpriz olacak. Hadi in bakalım arabadan. Alex, Alphonse, neredesiniz? Size Şambörü'den müjde. Hem de bir konuk getirdim.
1: Aa, Pierre. Pierre döndün demek. Cesare'in, sen nereden çıktın kızım?
4: Sizleri çok özlemiştim anne. Babamın peşine takılıp ya, geldim.
1: İyi etmişsin kızım, hoş geldin.
4: Ama beni gördüğüne hiç sevinmemiş gibisin anne.
1: Sevinmez olur muyum Cesare'in? Çok sevindim ama Son günlerde sinirlerim öyle bozuk ki durgunluğum bu yüzdendir.
2: Sinirlerini bozan nedir Alex? Ben yokken bir şey mi oldu?
1: Daha ne olsun Pierre? Alphonse tam bir haftadır hasta yatıyor.
2: Fakat ben giderken sapasağlamdı. Nesi olabilir ki?
1: Doktor çok şiddetli bir zatüre geçirdiğini söylüyor.
4: Ay, üşütmüş olmalı. Zaten çocukluğundan beri kendine hiç bakmaz.
1: Keşke öyle olsa kızım.
2: Senin dilinin altında bir şey var Alex. Açık konuş.
1: İşin içinde bilmediğiniz o kadar çok şey var ki.
4: Seni dinliyoruz anne.
1: Biliyorsunuz Alphonse İtalya'dan döndükten sonra bir süre...
2: Tamam, bunu hepimiz biliyoruz. Kısa bir zaman o kadınla beraber oldu ama sonunda ayrıldılar.
4: Alphonse'un hastalanması ile bu meselenin ne ilgisi olabilir?
1: Haklısınız. Anlattıklarım karma karışık şeyler ama bilmeniz gereken en korkunç gerçeği bir an önce söylersem ne ilgisi

0: olduğunu anlarsınız. Nina'nın yıllar önce dünyaya getirdiği çocuk, yani Leon, aslında Kont'un değil, Alfons'un oğluymuş.
1: Alfons'un oğlu muymuş?
2: Akıl alır gibi değil.
0: Kont Pierre bir gün Alfons'u şatosuna çağırdı. Adamcağızın çok hasta olduğunu bildiğimden bunu pek yadırgamadım. Ölüm döşeğindeki birinin eski arkadaşını görmek istemesi olmayacak şey değildi. Ama onun amacı Leon'u gerçek babasına emanet etmekmiş.
2: Demek ölümünün yaklaştığını hissedince emaneti asıl sahibine vermek istedi.
0: Evet, bu sırrı nereden öğrendiyse. Çok ağır hakaretlerle karşılamış Alfons'u.
1: Hakaretle yetindiğine şükretsin. Kont'un yerinde ben olsam onu gebertirdim.
0: Anlayacağınız, Alfons onların şatosundan ayrıldıktan sonra bu sırrı bize ve Milli halkına nasıl açıklayacağına, 7 yaşına gelmiş olan Leon'u nereye götüreceğine karar veremeden saatlerce yağmur altında dolaşmış.
2: Neden hastalandığı şimdi anlaşılıyor.
0: Eve döndüğünde sırılsıklam olmuştu. Sinirliydi. Şatoda tatsız bir şeyler geçtiğini anladım ama tek kelime söyletemedim.
2: Peki anne, gerçeği nasıl anladın?
0: Bu olayın ertesi günü hastalandı. Ateşi yükselip de sayıklamaya başlayınca her şey ortaya çıktı. Kendine geldiğinde de suçunu inkar edemedi.
2: Şimdiki durumu nasıl? Tehlikeyi atlattı mı?
0: Evet, atlattı ama doktor uzun süre yataktan çıkamaz diyor.
1: Demek yıllar önce kapandı diye sevindiğimiz rezalet daha da büyümüş bir halde tekrar ortaya döküldü. Oysa ona Şambörü'den bir de müjde getirmiştik. Birch ailesi Mary Ann'le evlenmesine izin veriyormuş.
2: Ama Leo meselesini duyarlarsa kararlarını değiştirirler baba.
1: Değiştirirler tabii. Bu yalnız Alfons değil, hepimiz için utanç verici bir durum.
2: Haklısın baba. Bir duyulursa kimsenin yüzüne bakamayız.
1: Duyulmamasına imkan var mı Sezar'ın? Böyle bir sırrı ne kadar saklayabiliriz ki?
2: Milli ve çevresinde yayılacak dedikoduları şimdiden duyar gibiyim.
1: Kimileri yüzümüze vuracak, kimileri de arkamızdan alabildiğine dedikodu yapacak.
0: Peki biz neye karar vereceğiz Pierre? Kont öldüğünde Leon'a sahip çıkmayıp göz göre göre ortada mı bırakacağız?
1: Bilmiyorum Malix, bilmiyorum. Bilmiyorum, kafam karma karışık. Sana tek kelime söyleyecek halde değilim.
0: Haklısın. Daha yol yorgunluğun geçmeden bu haberle karşılaştın.
2: Bakın, bu ayaküstü konuşulacak bir konu değil. İyisi mi hepimiz biraz dinlenip ne yapacağımızı daha sonra tartışalım. Hatta beni dinlerseniz hemen bir haber gönderip ablan Sösil'i buraya çağıralım. Onun aklına ihtiyacımız olacak.
0: Sezar'ın haklı Pierre. Çocuklarımızın içinde en akıllısı Sösil'dir. Bu meseleyi halletmek için bize bir yol bulur.
1: Pekala Alex, nasıl isterseniz öyle yap.
2: Ben artık Alfons'un yanına gideceğim. Sen de geliyor musun baba?
1: Hayır kızım, sen git. Onunla yüz yüze gelirsem hasta olduğunu bile unutup gırtlağına sarılmaktan korkuyorum.
3: Her şey aklıma gelirdi de Alfons'un böyle bir budalalık yapmış olabilir.

0: yapacağımıza karar verelim.
1: Beni buraya çağırdığınıza göre hepiniz çareyi benim bulmamı bekliyorsunuz.
0: Evet Cecil, bunu Cesar'ın istedi. Ailece senin aklına güveniriz.
1: Birch ailesi Alphonse'la Mireille'nin evlenmesine izin verdiğine göre bence yapacağımız ilk iş bu düğünü geciktirmemek olmalı. Leo'nun durumuna gelince, eğer teklifimi kabul ederseniz onu ben yanıma almak istiyorum.
2: Ne? Yanına mı alacaksın?
1: Evet baba. Kont öldüğü zaman onu evime götürür, kendi kızım Alex'le birlikte yetiştiririm.
2: Duydun mu Alex, duydun mu? Akıllı diye övündüğümüz kızımız Alphonse'un çocuğunu kendi evine götürecekmiş.
0: Peki birdenbire ortaya çıkan bu çocuğu kocana nasıl açıklayacaksın?
1: Gerçeği ona da anlatacağım anne.
0: Cecil, sen çıldırdın mı? Abinin geçmişindeki bu rezaleti kocana nasıl anlatırsın?
2: Bunu aklından çıkar Cecil. Böyle bir şey yapmana asla izin vermem.
1: Peki sizin aklınıza daha iyi bir çare geliyor mu?
3: Ay yoksa Leon'u bu evde mi barındırmak niyetindesiniz?
2: Olabilir, belki de öyle yaparız.
1: Baba, teklifimi reddetmekle büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu sırrı kocama anlatmaktan ben de şeref duyacak değilim. Ama hiç değilse bu meseleden ailemizin dışında yalnız onun haberi olacak. Oysa Leon'u bu eve getirirseniz Billy'de oturan herkese kim olduğunu açıklamak zorunda kalırsınız.
3: Alphonse'un dediğine göre çocuk tıpkı kendisine benziyormuş. Onu her gören bir aile dostunun değil bizlerden birinin çocuğu olduğunu hemen anlayacak.
1: Tabii anlarlar. Herkes aptal mı?
3: Ne olur. Ne olur bırakın da Cecil Leon'u kendi evine götürsün. Sizlerin yanında kalırsa daha çok dikkati çeker.
2: Alex, sen ne diyorsun bu işe?
0: Bana da Cecil haklı görünüyor Pierre. Leon'u buraya getirmemeliyiz.
2: Pekala. Madem hepiniz öyle istiyorsunuz, daha fazla karşı koymayacağım.
1: Leon gerçeği kabullenebileceği bir yaşa gelinceye kadar kendini kontun oğlu sanmalı. Kim olduğunu yıllar sonra anlatırız.
2: Birch ailesi nikahın Chambéry'de yapılmasını istiyor. Hemen diğer kız kardeşleriniz Suzan, Sophie ve Eugenie'ye haber gönderin, hazırlıklı olsunlar. Alphonse iyileşir iyileşmez Mary Ann'le evlenip yola çıkmalı. İtalya'daki ateşelik görevi onu bekliyor.

0: Çok yoruldum Alphonse. Çocukluğumdan beri hiç bu kadar uzun bir kara yolculuğu yapmamıştım.
1: Kendini daha da uzun yolculuklara hazırla Mary'in. Napoli'deki görevimden fırsat bulur bulmaz yıllardır hayal ettiğim doğu yolculuğuna çıkmak istiyorum.
0: Cesare'nin evine geldiğin zaman ben karşına çıkmasaydım belki hayallerin şimdiye çoktan gerçek olmuştu.
1: Gecikmekle bir şey kaybetmedim ki, aksine. 6 Haziran 1820 sabahı Chambury Kilisesi'nde seni kazandım. Doğu yolculuğu bir süre ertelense ne çıkar?
0: Ama Napoli'yi görmeden ölme diye bir atasözü vardır. O kadar güzel bir kentte yaşadıktan sonra başka hiçbir yeri görmek isteyeceğini sanmıyorum.
1: Napoli'yi yıllar önce görmüştüm Mary. Gerçekten de cennetten bir köşedir o kent ama ne kadar güzel olursa olsun beni doğuya gitmekten alakoyamaz.
0: Madem gitmeyi bu kadar çok istiyorsun, ilk fırsatta yolculuğa çıkarız Alphonse. Seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim.
1: Önce deniz yolculuğuyla Beyrut'a gideriz. Oradan da Kahire'ye, Kudüs'e ve İstanbul'a.
0: Bakalım yola sadece ikimiz mi çıkacağız? O zamana kadar ailemiz kaç kişi olacak bilemezsin ki.
1: Aman fazla kalabalık bir aile hayal etmem Mary.
0: Korkma. Bir oğlumuz, bir de kızımız olsa bize yeter.
2: Aylar sonra Pierre Şatosu'nda bir çocuk doğarsa herkes onu kontun çocuğu sanacak. Ama gerçek babasının kim olduğunu sen çok iyi bilirsin.
3: Sen Paris'e gittikten sonra Nina'nın bir oğlu dünyaya geldi Alphonse. Adını da Leon koydular.
0: Alphonse, neden beni dinlemiyorsun?
1: Dinliyordum Mary. Bir an dalmış olacağım.
0: Doğacak çocuklarımızdan söz edince birden değiştin, neşen kaçtı. Söylesene, bilmeden sözlerimle seni üzdüm mü?
1: Yok canım, neden üzmüş olacaksın? Geleceğin neler getireceğini bilemeyiz. Bu yüzden neşem kaçmış olabilir. Hadi sen yine hayallerinden söz et. Düşüncelerini bilmek isterim.
0: Söyledim ya, bir oğlum...

0: Bir de kızımız olsun istiyorum. Adlarına gelince...
1: Sen her şeyi planlamışsın.
0: Oğlumuz senin adına taşısın Alphonse. Kızımıza da Julie ya da Julia adını verebiliriz.
1: Fakat bu adlar da nereden aklına geldi Mary?
0: Bak Alphonse, beni sevdiğini biliyorum. Zaten sevmemiş olsaydın evlenmezdin ama... Ne olursa olsun hayatından Julie'nin yerini silip atamam. Silmek de istemiyorum.
1: Evet, devam et.
0: Düşündüm ki genç yaşta ölen sevdiğin kadının adı kızımızda yaşarsa bu seni de mutlu eder.
1: Yerinde bir başkası olsaydı bana Julie'nin adını söylettirmezdi Mary. Bu davranışın beni çok utandırdı.
0: Ölmüş bir kadının hatırasından kocamı kıskanacak kadar alçalmadım Alphonse. Üstelik evlenmeden önce yaşadığım bir maceradan bile bana söz etmek dürüstlüğünü gösterdikten sonra benim hoşgörüm çok mu?
1: Julie'nin kim olduğunu bütün dostlarım bilir. Kızımıza aynı adı verirsek yüzlerinde belirecek alaylı gülümsemeyi şimdiden görür gibiyim. İyisi mi Julia adını tercih edelim?
0: Nasıl istersen. Tercih hakkı senin.
1: Bunlar çok güzel hayaller ama bakalım gelecek bize neler hazırladı Mary. Belki düşündüğümüzden de daha güzel günler var önümüzde. Belki de...
0: Bilmediğimiz şeyler hakkında daha fazla konuşmayalım.
1: Haklısın Mary. İyi ya da kötü. Geleceği yaşamak zorundayız.

Bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana. Yıllarca usanmadan beklerdim, beklerdim. İnan, inan.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası en gergin günlerden biri yaşandı. Gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. O hareketli saatler sırasında Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatı ilatlarına, yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. Maddi

0: Pazar meydana geldi. Polis ekiplerinin CHP genel merkezine girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden meclise yürüyen Özgür Özel de "çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Mutlak buttan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da "anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim," dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da "müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir," açıklaması yaptı. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini de bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Türkiye'den de terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahılkelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı, Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem saat 22.36'da 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalığı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Geleceklerini yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz, dedi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

Genç kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renç, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi, kötü ve çirkin. Hafızalara kazınan bu filmi izleyenler, The Good, The Bad and The Ugly olan İngilizce adını da neredeyse ezberlemiştir. 60 yıl önce çevrilen, müziği Grammy ödülü alan, 1 milyon dolara mal olan ve 39 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmdir. Filmin müziği ve grafik çizimleri eşliğinde 3 dakikadan daha uzun bir girişten sonra, engebeli bir arazideki çiftlik benzeri bir yerde uzaklara bakan 3 kişinin yüzüne zoomlanan kamera görüntüleri, baykuş sesi ve köpek ulumasına eşlik eden rüzgardan başka 4 dakika boyunca hiçbir konuşmanın olmadığı, 5. dakikada silahların patlayıp evin penceresini kırarak atına binip kaçan bir kovboyun görüntüsüyle filmin açılış sekansı tamamlanıyor. Sergio Leone'nin çektiği 3 saatlik filmde bol bol çöl görüntülerine ve ödül avcılarına yer veriliyor. TRT'nin sinema kuşağında defalarca yayımlanan İyi, Kötü ve Çirkin eleştirmenlerce

0: açılış sekansı en beğenilen filmlerden biri olmuş. Açılış sekansı nedir? Ansiklopedilere ve sözlüklere baktığınızda açılış sekansı diye bir madde göremezsiniz. Bu da bize açılış sekansının oldukça yeni bir kullanım olduğunu gösteriyor. Açılışı biliyoruz da sekans nedir diye sorabilirsiniz. 1970 yılından önce basılan Türkçe sözlüklerde sekans diye bir madde yok. Demek ki sekans başka bir dilden Türkçe'ye yeni geçen bir kelime. İlk kez 1957 yılında bir gazetede görülmüş. Latinceden Fransızcaya, oradan da Türkçe'ye geçen sekans kelimesi 1998 yılında Türkçe sözlükte yer bulmuş. Anlamı da sinemada bir bütün meydana getiren planlar dizisi olarak tanımlanmış. Bir film seyretmeye başlarsınız. Başlangıçta büyük bir ordunun sefere gidiş görüntüsünü geniş bir plan halinde görürsünüz. Daha sonra kamera yavaş yavaş askerlere doğru yaklaşır, seyirciye önce yürümekte olan okçu piyadeleri, mızraklı piyadeleri, kılıçlı piyadeleri gösterir. Daha sonra ordunun ön tarafını yakın plana alarak atlı askerler arasındaki mızraklı süvarileri, kılıçlı süvarileri ve okçu atlıları seçer. Yani filmin başında kategorik bir sıralama sunulur seyirciye. İşte başlangıç sekansı budur. Amaç seyirciyi yavaş yavaş filmin içine çekmek ve konuyu görüntülerle açıklamaktır. Açılış sekansı detayları önceden planlanmış bir çalışmadır. Elbette açılış sekansı varsa kapanış sekansı da olacaktır. Açılış sekansında bir yandan filmin türü ve havası yansıtılırken bir yandan da filmde yer alan oyuncuların adları yazılır. Yazı karakterlerinin filmin anlattığı döneme uygun olmasına da özen gösterilir. Bazı sekanslarda filmin konusundan önceki olaylarla giriş yapılır. Örneğin Ben Hur filmindeki açılış sekansı Hz. İsa'nın bir mağaradaki doğuşuyla başlar. Ben Hur'la hiç ilgisi olmayan bu görüntünün amacı dönemin atmosferini tarihsel bir olgu içinde yansıtmaktır. James Bond gibi dizi haline gelmiş bazı filmlerde ise açılış sekansları birbirine benzer. Anlaşılacağı üzere açılış sekansı bir düzene göre birbirini izleyen anlamlı bir sıralamadır. Sekans yerine Türkçe olarak dizi, dizilim veya sıralama denilebilir. Başı, ortası ve sonu olan sıralamadır sekans. Açılış sekansı da bir kitabın giriş paragrafı gibi filmin başı olarak anlaşılabilir. Filmin başında bir karakterin yemek yiyip evden çıkışı gösteriliyorsa, mutfak ve yenilen yemekten sonra birbirini izleyen kapılar, koridor ve sokak görüntüsü olacaktır ki o filmin açılış sekansı budur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sırıkla atlamanın sınırlarını her yarışta biraz daha yukarı taşıyan Mondo lakaplı ünlü İsveçli fenomen atlet Armand Duplantis'ten söz edeceğiz. Duplantis'in hikayesi arka bahçesinde sırıkla atlama minderi olan bir evde adeta bu branşın içine doğarak başladı. Henüz çocuk yaşta kırdığı yaş grubu rekorlarıyla bir proje çocuk gibi görünse de büyüklüğünü sahadaki benzersiz tekniği ve hızıyla kanıtladı. 2020 yılında efsanevi Renault Lavilla'nın 6.16 metrelik dünya rekorunu tarihe gömdüğünde henüz 20 yaşındaydı. O günden bu yana Duplantis, Sergey Bubka'nın o meşhur rekoru santim santim geliştirme geleneğini devraldı. Onun sırıkla yüklenişindeki patlayıcı güç ve barın üzerinden süzülürken sergilediği kusursuz estetik, atletizmi ve yüksek atlamayı adeta bir fizik şölenine dönüştürdü. Ünlü atletin kariyerindeki başarılar artık saymakla bitmiyor. Olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa ve dünya şampiyonlukları. Ancak Duplantis'i özel kılan her yarışta kendini aşma tutkusu. Bugün 6.20 metrenin üzerindeki yükseklikleri sanki sıradan bir antrenman yapıyormuşçasına kolaylıkla geçmesi rakiplerini ikincilik yarışı yapmaya mahkum ediyor. Duplantis, modern atletizmin en büyük efsanelerinden biri olarak insan limitlerinin nerede bittiğini sorgulatan bir fenomen konumunda bugün. Onun katıldığı her yarışmada dünya sadece yeni bir rekorun kırılmasını değil, bir efsanenin de yeniden spor tarihine yazılmasını istiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İspanya'dan José Fernando Garcia'dan bir mektup var sevgili dinleyenlerimiz. Merhabalar, Haziran ayının 10. gününün dinleme raporlarını gönderiyorum ve sizlere kısaca kendi hikayemi anlatmak istiyorum. 1997'de radyo dinlemeyi bırakmıştım fakat salgın döneminden faydalanarak tekrar Kısa Dalga radyo yayınlarını dinlemeye başladım ve sizlere rastladım ve devam ediyorum. İnternetten yayınlarınız ve frekans ayarlarınızı buldum. Güzel yayınlarınız için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Ve Brezilya'dan bir başka mektup, Anselmo de Paulo Camargo'dan. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sevgili dostları, yayınlarınız sayesinde zengin Türk kültürü hakkında her geçen gün daha fazla şey öğrenmeyi çok seviyorum. Türk halk müziğinin tüm zamanların en güçlü müziği olduğunu düşünüyor ve dinlemekten büyük keyif alıyorum. Her zaman sadık bir dinleyicinizim.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle

0: değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak buttan kararı sonrası en gergin günlerden biri yaşandı. Gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. O hareketli saatler sırasında Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikat kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu, maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti Genel Merkezi'nden meclise yürüyen Özgür Özel de "çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Mutlak buttan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 yıldır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı, sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklaması yaptı. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Parti DİS'i geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini de bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den de terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajını verdi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin yeni bir karar yayımlandı. Kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.